0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mois Zilberman'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

please.

rest her soul. She's grown so cold.

Guatemala'da yüksek desibelli işkence, handball takımına köpekli işkence, Şırnak'ta köpeğe işkence, katırlardaki ölüme.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Moiz Zilberman'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Moiz Zilberman'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Agora.
0: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: O düşüncelerin bazen sanat geliyor, bazen işte böyle bilimsel felsefi düşünceler geliyor ve insan hani şaşırtıyor beni de bunların hangisinin öne çıkacağı. Ben de artık bu çelişkiyi çelişki olarak düşünmemeye karar verdim. Çünkü baktım ki hepiniz öylesiniz. Hep birlikte deliyiz yani ve bunun tadını çıkartmak lazım. Ve bu farklı kaynaklardan insanın beslenmesini ve bunların farklı farklı açığa çıkmasını da hoş görmek lazım diye düşünüyorum.
9: Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ejder Güreli'ye teşekkür ederiz.
11: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
12: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
13: Günaydın.
14: Günaydın.
15: Günaydın.
13: Apaçık Radyo'da
14: sizinle beraberiz.
13: Evet, programımızın ismi ne?
14: Bir varmış hiç yokmuş programı.
13: Bir varmış hiç yokmuş programında ben Tuğba Sağlam.
15: Ben Damla Sağlam.
13: Sen de?
14: Cemalcan Sağlam.
13: Cemalcan Sağlam. Bugün hangi kitabı okuyacağız, konuşacağız?
15: Yaşayak melodiyi
13: diyeceğiz. Rüzgarı okuyacağız. Sence? Eyvah. Uçurtmam. Kaçtı. Değil mi? Evet. ABM ABM çocuk. Ve ilk geç.
15: Tam işarelendirmedim.
13: Ne demedin?
15: Tam işarelendirmedim.
13: Tomis dedin.
15: Tomis demedim.
13: Peki bir daha de. Sen kimsin?
15: Tommy Sağlam.
13: Evet, Tommy Sağlam. Peki.
15: ABM
13: yayınlarından çıktı. Bizim elimizdeki kitap Cemalcan 6. baskı. Nural Birden Akça tarafından yazılan bu kitap. Aynı zamanda resimlendi. Birinci baskısı da 2015. 2019'da 6. baskısı çıkmış. Şimdi birazcık izin verirsen ben böyle minnak bir şekilde, minicik bir şekilde yazar hakkında bahsedeceğim. Göz Kırpan Yıldız'la Eyvah Uçurtmam Kaçtı kitapları mevcut yazıp çizdiği. Biraz hayatından bahsedersek 1980 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar grafik bölümünü bitirdikten sonra çizerlik hayatına da Milliyet Çocuk Dergisi'nde başlamış. Uzun yıllar çocuk kitapları ve çocuk dergilerinde yaptığı resimlerle çizerlik hayatını sürdürmüş. Bu arada Cumhuriyet Dergi, Can Yayınları Gençlik Serisi, Edebiyat 81 gibi dergi ve kitaplarda da illüstrasyon ve kapak resimleri yapmış. 1986 yılında UNESCO'nun Japonya'da düzenlediği Noma Concours kitap resimlemesi yarışmasında Mansiyon ödülünü kazanmış. Bir sürede Köln'de kalarak Türkçe ders kitaplarını resimlemiş. Bu alanda çok fazla yağlı boya çalışmalarıyla ilk kişisel sergisini açmış. Daha sonra da kişisel ve karma sergileriyle de resim hayatına devam etmiş. Birçok workshop'a katıldıktan sonra bu 1993 zamanlarında oluyor. 1995 yılında yeniden Milliyet Dergi grubunda Yoyo dergisini yazıp resimlemiş. Daha sonra da Doğan Egmont yayınlarında Milliyet Kardeş dergisinin editörlüğünü üstlenmiş. Kültür Bakanlığı'nın 95'te Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada Oyuncu Bulut adlı yazıp yönettiği kitabında da Eflatun Cem Güney mansiyon ödülünü kazanmış. Oyuncu Bulut adlı kitabım Kök Yayıncılık tarafından 1996 yılında yayınlandı diyor. Bununla birlikte bu kitabıyla birlikte demin de söylediğim gibi Göz Kırpan Yıldız, Eyvah Uçurtmam Kaçtı adlı kitapları da ABM yayından çıktı. Bugün Eyvah Uçurtmam Kaçtı'yı okuyacağız. Hala yağlı boya resim çalışmalarıyla birlikte çocuk kitapları üretmeye devam ediyor yazarımız. Evet Cemalcan, ben yazar hakkında böyle minik minik bilgiler verdim. Biraz da kitap hakkında konuşalım mı şimdi? Hadi gel.
14: Ben duruyorum.
13: Evet hadi bakalım.
14: Hayır gelmeyeceğim.
13: Hayır gelmeyeceğim. Peki hadi bakalım. Eyvah Uçurtmam Kaçtı bize neyi anlatıyor?
14: Neyi anlatıyor? Her şeyin gözü olduğunu mu?
13: Her şeyin gözü olduğunu mu? Şimdi Cemalcan neden böyle söylüyor? Hemen sayfayı açıyorum. Çünkü bir ilk sayfada bir doğa resmi var. Güneş var, kuşlar var, ağaçlar, dağlar. Minik bir göleti var. Köpek var, çocuklar var, çiçekler var. Ve dağların, ağaçların, çiçeklerin gözü, ağzı var. Cemalcan onu söyledi ama evet bence bütün canlıların gözü var. Bizim gibi gözleri olmasa da onlar da görüyorlar. Görmek için sadece göze ihtiyacımız yok. Hissetmemiz yeterli aslında. Hissetmek yeterli. Şimdi
14: neyin ne olduğunu anlayamayız.
13: Yo, anlayabiliriz. Onların verdiği ısılar farklı. Bunun hakkında seninle biraz konuşalım programdan
14: ama
13: sonra.
14: Ama ikimiz de sıcağız.
13: Ama işte ona göre değişiyor. Bunu biraz konuşalım ve araştıralım, olur mu? Şimdi tabii ki sen de okuyabilirsin kitabı. Nasıl bir günmüş bugün Tomris? Biraz okur musun lütfen? Evet.
14: Peki.
13: Evet.
14: Nasıl? Şunlar
13: kuşlar. Kuşlar varmış. Evet. Güneşler varmış. Çok pırıl pırılmış. Çok sıcak olmuş değil mi? Çok sıcak olunca ne olmuş? Bana bir anlatır mısınız? Güneş biraz kendini ısıtmış değil mi? Çünkü insanlar çok mutluymuş. Şurayı biraz sesli okuyabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Şöyle başlıyor hikaye. Güzel bir günde gökyüzünde pırıl pırıl parlayan güneş dünyaya neşeyle gülümsüyordu.
14: Anne bir de ben okuyayım.
3: Anne kucağına gelebilir.
13: Evet, okuma pozisyonumuzu alıyoruz. Cemal Can kucağıma geliyor. Cemal Tomris kitabı alıyor. Böyle güneşli bir günde güneş ne yapıyor? İnsanları birazcık daha mutlu edebilmek için birazcık daha ısıtmak istiyor.
14: Evet.
13: Ve daha çok ışınlarını gönderiyor. Sonra ne oluyor sıcak hava ile soğuk havanın bir durumu söz konusu değil mi?
14: Hayır,
13: aslında
14: kitap.
13: Alabilir miyim Tomris kitabı? Çok teşekkür ederim. Sıra bende, tamam mı? Peki. Yeryüzünde herkes çok mutluydu. Ağaçlar, çimenler, çiçekler sevinç içinde bu güzel günün tadını çıkarıyorlardı. Kelebekler çiçekten çiçeğe neşeyle uçup duruyor. Kuşlar şarkı söyleyerek kanat çırpıyordu. İnsanlar da güzel havayı görünce kendilerini dışarıya atmışlar. Doğanın keyfini çıkarıyorlardı. Yeryüzündekiler beni görünce nasıl da seviniyorlar dedi güneş. Işınlarımı biraz daha çoğaltayım da daha çok sevinsinler. Ne de olsa cömert bir günümdeyim.
14: Cömert ne demek?
13: Cömert yani eli açık, daha çok istediğin, daha fazlasını verebilen, gönlü geniş, böyle paylaşan, cömert. Çok paylaşımcı biri demek. Güneş'in...
14: Ben cömert miyim?
13: Güzel soru. Sen cömert misin sence?
14: Bilmiyorum.
13: Bazen cömertsin. Bazen paylaşımcısın. Mesela elindeki yiyecekleri vermekte çok cömertsin. Bence oyuncaklarını paylaşırken de cömertsin.
14: Okulda cömertim. Okulda
0: cömertsin, evet.
14: Oyuncaklarda ama evde bazen.
0: Bazen. Çünkü Tomris birazcık bazen yaramazlık yaptığı için.
14: Oyuncaklarımı kırıyor bazen.
0: Biraz atıyor.
14: Hadi devam edelim.
0: Hadi devam edelim bence de. Güneşin keskin ışınları etrafa yayılınca hava daha çok ısınıyordu. Havanın alt tabakalarından biri, "Of, bu ne sıcak böyle?" diye yakındı. Isındıkça genişliyordu derken yükselmeye başladı. "Aa, bana neler oluyor böyle, uçuyorum?" diye telaş içinde bağırdı. Yükseklerdeki bir hava tabakasıysa sevinç içinde, "Yaşasın, uzun zamandır bu anı bekliyordum," dedi. "Burada soğuktan donmak üzereydim. Nihayet bana da bir yer açıldı," diyerek hızla aşağıya indi. Sıcak hava yukarı çıkınca, soğuk hava aşağıya doğru inince ne oldu biliyor musun? Yer değişmesi sonucunda rüzgar ortaya çıktı. Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu rüzgar çıktı ortaya. Yanaklarını şişirip üfleyince tatlı bir esinti yayıldı etrafa. Ağaçların yaprakları hafifçe kıpırdattı.
14: Bu tatlı değil, yaramazca. Bu tatlı değil, yaramazca.
0: O ikincisi. Çiçeklerin yaprakları uçtu. Kuşlar neşe içinde rüzgarın esintisine bıraktı kendilerini. "Ha ha ha, bir üfledim serinlik nasıl da hoşlarına gitti. Biraz daha eseyim de iyice serinlesinler," dedi rüzgar ve daha kuvvetli esti. İşte burası yaramazca. Bu kez ağaçların dalları sallandı, toz toprak havaya savruldu. Şapkası havaya uçan adam, "Hey, bu rüzgar da nereden çıktı?" diye yakınıyordu. Evet, bu kadar okumak yeter. Neden? Bu kitabı aldıklarında dinleyicilerimiz okusunlar diye. Ama biz kitabı anlatmaya devam edeceğiz, tamam mı? Bu rüzgar bu kadar çok çıktı ki, bir tane küçük kız uçurtmasını uçuruyordu, değil mi?
14: Okuyamam.
0: Sonra güneş dedi ki, "Merhaba rüzgar, iyi ki ortaya çıktın. Şu küçük kıza baksana," dedi. Uçurtmasını uçurmak ne kadar da güzel, ne kadar da sevindi, dedi. Sen uçurtmayı uçurunca. Sonra ama bu nasıl, ne oldu? Çok heyecanlandı herhalde, değil mi rüzgar? Bu sefer diye üflerken nasıl üfledi? Of diye üflemeye başladı, değil mi? Daha yüksek üfledi. Ah, bu sefer kızın elinden uçurtma kaçıp gitti. Hatta tek uçurtma değil, başka neler uçtu?
14: Neler?
0: Şunlar neler?
14: Kıyafet.
0: Kıyafet? Evet, kıyafetler uçtu rüzgarda. Ah, şu yaptığına bak rüzgar. Bu kadar esmesen olmaz mı, dedi sonra. O sırada rüzgar, "Sanırım bana seslendin küçük kız," diyerek "Neden bu kadar kızgınsın?" diye sordu. Aa, tabii kız şaşırdı rüzgarın konuşmasında. Rüzgar kızın elinden tuttu. Dedi ki, "Özür dilerim ama uçurtmam mı uçuran rüzgar sensin ya, hani böyle," dedi. Kaçırdı ya rüzgar uçurtmasını. O yüzden, yoksa kırmak istememişti aslında kızcağız. Sonra bunlar uçmaya başladılar. Bu arada kıza ismini sordu. Kızın ismini hatırlıyor musun?
14: Meltem.
0: Aferin. Meltem ne demek biliyor musun?
14: Ne demek?
0: Bir rüzgar çeşidi.
14: Ne?
0: Evet, Meltem. Bir rüzgar çeşidi demek. Böyle hafif bir rüzgarın adına Meltem diyoruz.
14: O bir rüzgar mı?
0: Hayır, o ismi. Ama rüzgar, kızın ismi Meltem. Ona bir rüzgar ismi vermişler.
14: Rüzgar ismi
0: böyle
14: vermişler.
0: Yazın karadan denize doğru esen böyle hafif, hafif bir serin, güzel bir mevsim rüzgarı. Yazın, yaz rüzgarlarından bir tanesi. Poyraz var, karayel var. Rüzgarların böyle atları var, biliyor musun? Senin mesela Meltem'de hiçbir arkadaşın var mı?
14: Yok.
0: Peki, hiç Poyraz diye bir arkadaşın var mı?
14: Yok.
0: Karayel var mı?
14: Hayır.
0: Poyraz'da hiç arkadaşın yok mu senin?
14: Yok.
0: Aa, ben var zannediyordum. Sonra Rüzgar'la beraber uçurtmasının peşinden koştular, değil mi?
14: Arlaz diye bir arkadaşım.
0: Tamam. Sonra bir yere vardılar. Nereye vardılar Rüzgar'la ikisi?
14: Barlas.
0: Barlas diye bir arkadaşım olabilir. Nereye vardık? Nereye vardılar Rüzgar'la? Kız? Meltem? Neresi burası? Şu ne? Ne olduğunu söyler misin lütfen? Dinleyicilerimiz
14: sen
0: bekliyor.
14: Sen söyle.
0: Tabii ki ben söylerim. Bir
14: yel değirmeni. Yel. Yel değirmeni.
0: Evet, bir yel değirmeni. Yel ne demek?
14: Bilmiyorum.
0: Rüzgar demek o da. Yelin, rüzgarın diğer adı yel.
14: Ne?
0: Evet. Peki bu yel değirmeni bu yel değirmeni nasıl çalışıyormuş? Bir söyler misin bana?
14: Değirmen ne?
0: Değirmen ne? Değirmende ne yapılıyordu? Ha?
14: Ekmek.
0: Ekmek yapmak için un. Nasıl yapıyordu?
14: Yoğuruyordu.
0: Hayır. Hayır, ondan önce un nasıl oluyordu hatırlıyor musun?
14: Yoğurarak.
0: Bu çarkların üzerinde şeyler var. Buğdaylar var burada. Burada iki tane büyük taş var.
14: O zaman niye nokta var?
0: İşte oradan buğdaylar buraya geliyor. Bunun içine düşüyorlar. Bu rüzgar estikçe buradaki çarklar değirmen içinde. Şimdi bu dışarıdaki pervane gibi yel değirmeni döndükçe rüzgarla. İçeride çarklar var. O çarklar dönüyor ve iki tane taşı oynatıyor. Bak burada resimlemişler zaten. Buğdaylar buraya dökülüyor. O iki taş birbirini sürtüyor. Sürtünmeyle buğdaylar incecik hale geliyorlar. Biz ona un diyoruz. Sonra o un evimize geliyor. Suyla karışıyor. Birazcık maya ile karışıyor. Ondan sonra belki üstüne birazcık çörek otuyla susam biniyor. Ondan sonra da fırına girince mis gibi ne oluyor böyle sıcacık bir?
14: Ekmek
0: oluyor. Evet, bravo. Peki Cemalcan, yel değirmeninden çıktıktan sonra Rüzgar'la Meltem uçurtmasının peşinden koşarken nereye geliyorlar hatırlıyor musun?
14: Bir sürü yel değirmeni.
0: Hayır, bunlar yel değirmeni denmiyor. Gel. Değirmen değil. Rüzgar.
14: Gülü.
0: Rüzgar gülüne benzeyen, doğru. Türbinlere geliyorlar.
14: Ha.
0: Evet, türbinlere geliyorlar. Peki rüzgar türbinleri ne işe yarıyordu hatırlıyor musun?
14: Ne işe yarıyor?
0: Hatırlamıyor musun?
14: Aa.
0: Elektrik üretmesine bir enerji veriyor. Rüzgar enerjisi. Hem elektrik enerjisi üretiyor. Onlar böyle...
14: Keşke her gün rüzgar olsaydı. Onları üflerdi.
0: Evet.
14: Çok güçlü üflerdi.
0: Evet.
14: Ve her zaman...
0: Elektriğimiz böyle... doğaya koruyan elektriğimiz olurdu. Evet. Ama zaten rüzgarlı tepelere konuluyor. Hani biz böyle Ege'ye doğru giderken bazı tepelerde var görüyoruz değil mi? Ama sanırım çok emin ol bilmiyorum. Bunları koyarken de yine doğru yere koymak önemli. Yanlış yere koyduğumuz zaman onun gölgesi, sesi zaten yaşam alanından uzak olması gerekiyor. Ona göre ayar yapıyorlar galiba ve tabii ki yine iklimi etkilememesi adına da. Öyle bir belgesel mi bir şey izlemiştim hatırlamıyorum ama çok uzun zaman oldu. Sanırım ona dikkat etmeleri gerekiyor. Sonra uçurtmayla beraber bir şehre geliyorlar değil mi? Uçurtma şehre doğru sürüklenmiş. Yalnız bu şehir biraz tuhaf galiba değil mi? Biraz koyu mu bu şehir? Bir bak bakalım.
14: Orası hala dünya mı?
0: Evet, dünya. Ve ne yazık ki dünya böyle birazcık. Biraz görmede engeller yaşıyorlar değil mi? Nefes...
14: Ya bizim dünyamız da öyle olursa.
0: Aslında bizim dünyamız biraz öyle olmaya başladı.
14: Cidden.
0: Evet, biz yani sen şimdi burayı mavi görüyorsun ama eskiden
13: Şimdi burada böyle gri resmetmişler ama havamızın kirliliği o kadar temiz değil. Dünyamız kirli. İklim yıkımı var. Mesela geçenlerde Ömer dedenler konuşurken kocaman buzulların bu şimdi biz havayı kirlettiğimiz zaman güneş ışınları daha böyle dik geliyor. Ama bu sadece güneş ışınlarıyla ilgili bir şey ya da atmosferdeki şeylerin yapıların bozulmasıyla ilgili böyle bir sürü yapı var. Oradan güneş ışınları geliyor, zararlı ışınlar da geliyor. Çevreyi kirleten bir sürü, iklimi etkileyen bir sürü şey var. Ve en çok kimi etkiliyor biliyor musun iklimi? İnsanlar. İklim yani mevsimler. İklim yıkımı olunca ne oluyor biliyor musun? Mesela buzullar, buzullar devriliyor. Kutuplarda kim yaşar mesela? Önce oradan başlayalım.
14: Kutup ayıları.
13: Kutup ayıları. Kutup ayılarının yaşadığı yerler harap oluyor değil mi?
14: Harap ne demek?
13: Ya Allah ben de nasıl ne kadar çok kelime kullandım. Orası yok oluyor. O buzul karadan kopuyor ve gidiyor. Ne oluyor? Sonra eriyor, sular artıyor. Sonra ne oluyor?
14: Bir şey diyeceğim.
13: Toprak alanlar bir şey suya diyeceğim. Gömülüyor. Efendim?
14: Hani senin bir gün arkadaşın Kuzey Kutbu'na gitmeye çalıştı ya.
13: Evet gitti. Gitmiş.
14: Hangi bölümünde yapamadı?
13: Her bölümünü yaptığını biliyorum. En uca kadar özel kıyafetler giyerek gittiklerini biliyorum. Öyle dünyayı geziyor benim bir arkadaşım. Zaten bir dünya gezmiyor, işi de var. Ona da günaydın diyelim. Burcu ablaya günaydın.
14: Günaydın.
13: Evet. Seninle bir böyle güzel bir belgesel izleyelim mi iklimle ilgili? Çünkü iklim değişince ne oluyor biliyor musun? Çevre böyle havayı falan kirlettiğim zaman kuşlar ölüyor, canlılar zarar görüyor. Mesela ağaçları kesmek.
14: Mesela, yani...
13: Evet çünkü oradaki...
14: Şu tarafta simsiyah olunca ben senin gelip gelmediğini göremeyecek miyim?
13: Ha, hava çok sisli ve simsiyah olunca zor görürüz birbirimizi. Puslu böyle hep karanlık, kötü kokulu. Mesela fosil yakıtlar diye bazı şeyler var. Buna benzinler de dahil olmak üzere kömür. Biraz fazla doğayı mahvediyor.
14: İyi ama, ki bizim dünyamızda rüzgar var.
13: Ama sadece rüzgar yetmiyor işte. Bunu temizlemedi ki kitapta. Evet şimdi burada böyle bir algı var haklısın. Kirli bir rüzgar şey var. Hiçbir şey gözükmüyor. Rüzgar onu sadece üfledi, yok etmedi. O başka bir yere gitti. Yani dünyadaki kirli hava bir yere gitmiyor ne yazık ki. Evet, bizim bunun için az tüketmemiz lazım. Sonra doğaya iyi bakmamız lazım. Ağaçları, hele büyükler bazı şeylere imza atması gerekir. Evet, mesela geçenlerde Özdeş abimde çok güzel bir konuşma yapmış. Efendim?
14: O zaman çöpe atsınlar.
13: Neyi? Çok çöp çıkartmak da iyi bir şey değil biliyor musun? Bu çok fazla tükettiğin anlamına gelir. Mesela senin 3 tane oyuncağın varsa 4. oyuncağı istememelisin. Çünkü o oyuncağı yaparken çok su harcıyoruz, zarar veriyoruz, fabrikalar çalışıyor. Anlatabildim mi? Ya. Neyse sonra Meltem'e dönelim. Bu kitabın böyle güzelliği oldu. Böyle bir sürü şey konuşuyor olduk. Sonra Meltem... artık önünü görür oldu. Ardından denizde yelkenliler yapanlar var. Rüzgarla gidiyor bu yelkenliler. Değil mi?
14: Yani onun sayesinde.
13: Evet, rüzgar yine üfledi. Uçurtma da hala yukarıda, onu yakalamaya çalışıyorlar. Ondan sonra Meltem...
14: Hayır anne, yarış bölümüne gel.
13: Yarış bölümündeyim zaten. Üfledi. Sonra üflerken Meltem'i uçurtmasını tuttu, bir yelkenin içine bıraktı. Yelkenci amca da çok şaşırdı değil mi rüzgarla Meltem'i el ele tutuşup görünce. Buradan da sonra
0: Tekrar üfledi. Allah'ım o kadar çok üfledi ki iyi gitsinler diye. Fırtına çıkıyordu az kalsın değil mi?
14: Kızdı.
0: Evet, güneş kızdı. Ne yapıyorsun dedi. Bu kadar çok üflenir mi? Yani az kalsın fırtına çıkartıyordun. Sakinleş biraz. Çok heyecanlanmış herhalde rüzgar. Ah diyor, pardon diyor. Sonra rüzgar hafif böyle hafifleyince fırtına diniyor. Yelkenli sahile ulaşıyor. Meltem'e de uçurtmasını keyifle uçuruyor. Değil mi? Sonra teşekkür ediyor şeye, rüzgara. İyi ki varsın diyor. Sayende uçurtmalar uçuruyorum. Sonra kitabımızın arkasında sorular var.
14: Ne soruları? Sor bana. Sor. Hadi.
0: 9 tane soru var. Gerçekten mi?
14: Evet.
0: Peki öyküde rüzgar nasıl ortaya çıktı? Güneş hızlıca üfledi. Sıcak ve soğuk havalar yer değiştirdi. Birdenbire hava soğudu. Yer çekimi azaldı.
14: Hayır, sen bana soracaksın.
0: Tamam, hangisi? Nasıl rüzgar ortaya çıktı? Rüzgar nasıl ortaya çıkıyordu, hatırlıyor musun?
14: Güneş batıyordu.
0: Güneş batmıyordu. Güneş ısı veriyordu.
14: Ardından.
0: Evet.
14: Bir tane şey çıkmıştı.
0: Sıcak hava. Evet, sıcak hava katmanı çıktı. Sonra.
14: Of, burası ne kadar sıcak dedi.
0: Evet.
14: Ve sonra rüzgar geldi.
0: Yukarı doğru çıktı. Soğuk havada aşağı indi. Evet.
14: Diğer soru.
0: Sence denizlerdeki yelkenliler nasıl hız kazanırlar?
14: Tabii ki rüzgar.
0: Evet, yelkenlerini rüzgar şişirince değil mi? Çok güzel, bazı karışık kelimeler varmışlar. Ona göre şey yapacağım. Bir de kitabın arkasında ne var?
14: Nasıl yapacağımızı gösteriyor.
0: Neyi nasıl yapacağımızı gösteriyor?
14: Rüzgar gülünü.
0: Rüzgar gülünü. Ben küçükken yapmayı çok severdim, biliyor musun?
14: Biz okulda aynısını yaptık.
0: Gerçekten mi?
14: Hı-hı.
0: Burada da yapalım mı?
14: Evet.
0: Bence de.
14: Ben kırmızı yapmıştım. Kırmızı tekrar istiyorum.
0: Rüzgar gülü yapalım. Hazır havalarda güneş gitmiş, rüzgarlar gelmiş. Sonbahara merhaba demişiz. Hatta kışa doğru gidiyoruz. Bugün de biraz serin. Rüzgar da var.
14: İyi ki bugün serin. Çünkü rüzgar. Çünkü pis hava gidecek.
0: Pis hava öyle gitmiyor ama ne yazık ki. Pis havayı temizleyebilmek için bazı şeyler yapmamız gerekiyor.
14: Ne?
0: Doğaya uyum sağlamamız yeterli. Doğa bize ne yapacağımızı anlatıyor aslında. Biraz doğayı dinlemek nasıl lazım. İnsan nasıl biraz bilinçli olup. Şimdi şöyle. Mesela sana bir soru sorayım. Programımızda sonuna geldik. Çok. Mesela sen çok. Her şeyi yapabilirsin. Şöyle her şeyi yapabilirsin. Mesela bir ağaçla seni kıyaslayacağım. İşte. Ağaç yürüyemez. Ama mesela sana bir soru sorayım. Programımızda sonuna geldik. Çok. Mesela sen çok her şeyi yapabilirsin. Şöyle her şeyi yapabilirsin. Mesela bir ağaçla seni kıyaslayacağım. İşte. Ağaç yürüyemez. Ama sen yürüyebiliyorsun.

0: Hakkımı nasıl oluyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Hakkımız olmadığı halde doğadaki canlıların da bir yaşam hakkı var. Toprak da canlı bu arada. Onun içinde de yaşayan bir sürü soluk canlılar ve böcekler var.
1: Salyangozlar var.
0: Evet, salyangozlar var. İşte buna zarar verdi.
1: Karınca.
0: Karıncalar var. Buna zarar verdiği zaman insanoğlu
1: Filmdeki karıncalar.
0: gibi, evet, ağaçlara zarar verdiğimiz zaman
1: O
0: iklim
1: ne?
0: yıkımı oluyor.
1: O ne?
0: Tamam. Evet, programımızın
1: Annem
0: sonuna geldik.
1: ne?
0: Şimdi hadi bir veda edelim. Tamam mı? Evet, bugün bir varmış hiç yokmuş programında. Eyvah, uçurtmam kaçtı kitabı vardı. Cemalcan bu kitabı sevdi çünkü biraz uzundu normalde. Normalde okuduğumuzdan biraz daha uzun olduğu için Cemalcan bunu çok sevdi. Eyvah, uçurtmam kaçtı kitabı. ABM Çocuk ve İlk Gençlik Yayınları'ndan çıktı. Nural Birden Akça tarafından yazılmış. Resimleyen de kendisi. Evet, haftaya yeni bir programda.
1: Beraberiz.
0: O zamana
1: Hoşça
0: kadar
1: kalın.
0: esneyerek mi söylüyoruz? Uykumuz mu geldi? Pazar tam da biraz miskinlik yapma havası. Hadi bakalım o zaman. Hoşça kalın diyelim.
1: Hoşça kalın.
0: Evet, teknik masada Salih abiye de bir teşekkür edelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşça kalın.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ejder Güreli'ye teşekkür ederiz.
5: Fasulye büyüyecek, duvar da fırından da. Açık yerde sef oldum. O hiç uçma. Kıpır kıpır.
6: Reklamlar.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum. Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
13: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür

Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitki aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan tüm diğer podcast kanallarında ulaşma şansınız var. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size kağıt kabuklu ağaç veya çay ağacı adlarıyla da bilinen Melaleuca quinquennervii'yi anlatacağım. Avustralya ve Güneydoğu Asya'nın suyla dolup taşan çamurlu bataklıklarına ve kıyı şeritlerine hakim olan bu olağanüstü ağaç tam bir hayatta kalma şampiyonu. Kökleri sürekli su altında kaldığında çoğu ağaç boğulurken kağıt kabuklu ağaç tam tersine gelişip serpiliyor, bataklıkları ve oksijence fakir toprakları yemyeşil ormanlara dönüştürüyor. En tipik özelliği kadim bir kitabın sayfaları gibi ince katmanlar halinde soyulan kalın beyaz kağıdımsı kabuğu. Bu kabuk da başlı başına bir doğa mucizesi. Ağacın canlı özünü şiddetli orman yangınlarından koruyan, ısı yalıtımlı ve yangına dayanıklı bir ceket görevi görüyor. Yüzeyinin altındaki gözenekli dokusundan ağacın su altında kalan köklerine oksijen pompalayan Arenchyma adlı benzersiz bir havalandırma sistemine sahip. Aborjinlerin ve Torres Boğazı adalılarının gelenekleriyle ve gündelik yaşamlarıyla da derin bağları var bu ağacın. Bu kültür için son derece değerli ama madalyonun farklı bir yüzü de var. Avustralya'ya gelen sömürgeci güçler ağacı alıp peyzajlarında kullandığı için bugün Amerika'nın özellikle de Florida'nın en yıkıcı sulak alan istilacısı haline gelmiş durumda. Ironik bir durum. Yani bataklıkları kurutma konusunda onu değerli kıran hızlı büyüme ve bol tohumlama gibi özellikleri bir yüzyıl içinde hayatta kalma şampiyonu bir ağaçtan ekolojik bir düşmana dönüşmesine neden olmuş. Güneydoğu Asya, Afrika ve Amerika kıtaları da dahil olmak üzere dünyanın birçok tropikal bölgesinde süs bitkisi olarak getirilmiş ve bugün de birçok bölgede yabani ot muamelesi görüyor. İnsan eliyle yaratılan bir felaket elbette. Ağacın bir suçu yok bunda. Botanik özelliklerine bakalım önce. İnce bir tepe yapısına ve huş ağacınınkini andıran beyaz beş gri renklerde gövdeye ve kağıt benzeri şeritler halinde soyulan beyaz bir kabuğa sahip. Hızlı büyüyen bir ağaç, 20 metreye kadar boylanabilen bir ağacın gri yeşil yaprakları eliptik formda ve ezildiklerinde hoş bir koku yayıyorlar. Fırçaya benzeyen krem veya beyaz çiçekleri ilkbahardan sonbaharın başlarına, Avustralya'da ise Eylül'den Mart'a kadar açıyor. Çiçeklenmeyi odunsu, geniş silindirik kapsüller olan dallar boyunca kümelenmiş başak benzeri meyveler izliyor. Yangına dayanıklı dediğim gibi adeta küllerinden yeniden doğuyor. Epikormik sürgünlerden yani kabuğun altında uyuyan tomurcuklardan güçlü bir şekilde yeniden hayata dönüyor. Ağacın salgıladığı stres hormonları bu uyuyan tomurcukları tetikliyor ve yangından sadece birkaç hafta sonra simsiyah olmuş gövdenin her yerinden yemyeşil taze sürgünler fışkırmaya başlıyor. 100 yıldan fazla yaşayabilir. 40 yaşındaki bireyler yetiştirme ortamında 2.7 metre gövde çevresine ulaşıyor. Çiçekler, meyve yarasaları, çok çeşitli böcek ve Avustralya'nın doğu kısmında yaşayan yeşil ve sarı ağırlıklı tüylere sahip renkli bir papağan türü olan pullu göğüslü loriket dahil kuş türleri içinde zengin bir nektar kaynağı. Bilimsel adı Melaleuca quinquennervii demiştik. İsveçli botanikçi Carolus Linnaeus 1750 yılında cinsi tanımlayarak Yunanca siyah anlamına gelen melas ve beyaz anlamına gelen leukos kelimelerinden türetilen Melaleuca adını vermiş. Alman doğumlu botanikçi Georg Eberhard Rumpius'un Herbarium Ambonians eserindeki botanik tanımlamına dayandırarak yapmış bunu. Daha önceki bir programımda anlatmıştım. 17. yüzyılın ikinci yarısında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin paralı askeri olarak Endonezya'nın Maluku takım adalarında yaşamış olan Georg Eberhard Rumpius hayatını bu takım adalarının başkenti Ambon adasında bitkilerini tanımlamaya adamıştı. Ancak onun ölümünden sonra yayınlanabilen Herbarium Ambonians'ı ayrıntılı gravürleri
keskin bir gözleme dayalı bilgileriyle gerçek bir başyapıt olarak kabul ediliyor bugün. Herbarium Aboyinense de Rumphius, yerel Malay dilinde Kajuputi olarak bilinen bir mersin ağacı türünü tanımlamış ve buna beyaz ağaç anlamında Latince Arbor Alba ve Hollandaca Witteboom adlarını eklemişti. Ayrıca ağacın yandığını hiç kimsenin görmediği halde gövdenin alt kısmının her zaman yanmış gibi simsiyah olmasının gizemini vurgulayarak Brandbomen, ateş ağacı adını da vermişti. Rumphius'un ağacın yanmış dış kabuğunun altında yer yer görünen beyaz pul pul kabuğuna dair betimlemesi edebi kurguları da etkiler elbette. Avustralyalı romancı Peter Carey yakın tarihli bir çalışmasında yanıklar nedeniyle yüzü deforme olmuş bir karakterin soluk mavi gözleri sanki kararmış bir Avustralya kağıt ağacının gövdesinin içinde tutsakmış gibi kendi yırtık pırtık derisinin arasından dışarı bakıyordu diye tasvir ediyordu. Bu ağacı resmen tanımlayan ilk kişi ise İspanyol doğa bilimci Antonio José Cavani olmuş. 1797 yılında Metrosideros Quinquenervia adıyla Icones et Descripciones Plantarum yani bitki resimleri ve betimlemeleri eserinde yayınlamış. Tür adı Quinquenervia, Latince 5 anlamına gelen quinque ve damar anlamına gelen nervus kelimelerinden türetilmiş. Yaprakların genellikle 5 damara sahip olmasına atıfta bulunuyor. Fakat bu bitki ondan daha önce gözlemlenmiş ve toplanmış bitkiler arasında da yer alıyordu. Joseph Banks ve Daniel Solander 1768 ile 1771 yıl arasında Kaptan Cook'un Endeavour gemisiyle botanik körfezini yaptıkları yolculukta toplamışlardı bu ağacın örneğini. İngiltere'ye getirdikleri 3600'den fazla botanik örnek arasında bu ağaçtan bir örnek de vardı. Banks'in Florilegium adlı eserinde bu bitkiye ait bir gravür de var. Yani kitabı ve keşifleri anlatmıştım size daha önce. Bu olağanüstü ağacın Amerika'da istilacı bir türe dönüşmesi elbette sömürgecilik tarihiyle yakından bağlantılı. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Hong Kong'daki sömürge yönetiminin genişlemesini ağaçlara bakarak da anlamak mümkün. İngilizlerin sömürge öncesi manzara dair anlatımları genelde sömürge bölgelerini işte çorak, güneşten kavrulmuş, kayalık bir topografya olarak gösteren ve yaşamdan yoksunluğu anlatan betimlemelerle doludur hep. Giderek tırnak içinde ahlaki ideallerle donatılan topraklar en ihtimalle misafirperver olmayan, en kötü ihtimalle ise tırnak içinde ilkel bir yerdi. İngiliz sömürge hükümeti de elbette kendine ağaç dikmeyi bir görev edinmişti. Tehlikeli tropikal sıcaklarda gölge sağlamak, manzaranın çorak vahçeliğini yumuşatarak onu ormanlık İngiliz kırsalından ithal edilen bir ideale doğru yönlendirmek için bu durum kağıt kabuklu ağaca dair tarihin akışını da değiştirir. Yeni kurulan Botanical and Afforestation Department yani Botanik ve Ağaçlandırma Dairesi bu göreve büyük bir iştahla yaklaşır ve 20. yüzyılın büyük bir bölümünde yılda yüz binlerce ağaç diker. Kayalık sırtları doldurmak için seçilen türlerin çoğu Hong Kong'un iklimsel komşuları olan Kuzeydoğu Avustralya, Yeni Kaledonya ve Yeni Gine'den getirilir. Bu ağaçlardan biri de Hong Kong'un kentsel bölgelerindeki sokaklarını hala süsleyen ve sulak alan ekosistemlerinin bir parçası olan kağıt kabuklu Melaleuca quinquenervia türüdür. Bethany Kidd ve Sierra Rourke kalemi aldı. Plant Humanities Org sitesinde yayınlanan The Broadleaf Paper Bark, Friend or Foe yani geniş yapraklı kağıt kabuklu ağaç, dost mu düşman mı başlıklı makalesine dayanarak aktarıyorum size. 20. yüzyılın başlarında Güney Florida'daki geliştiriciler ve tarımcılar on yıllarca Everglades sulak alanlarında çürümüş bataklığı verimli tarım arazisine dönüştüren kağıt kabuklu ağaçtan övgüyle bahsederler. Yerel ve federal bahçecilik kurumları dikimini ve yetiştirilmesini sübvanse eder. Hatta tohumlarını tarım uçaklarıyla bataklık alanlarına serperler. Kağıt kabuklu ağacın hem kereste türü hem de arazi yönetimi aracı olarak potansiyelini fark ederler. Yüksek su tüketimi ve büyüme hızının bataklığı kurutup verimli bir tarım alanına dönüştürürken sivrisinekleri ve diğer zararları da ortadan kaldırdığını, bu ağaçtan ideal olduğunu öne sürerler. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası verelim. John Williams'ın bestesini Johann Strauss Orkestrası eşliğinde André Rieu'nun kemanı ve Michel Trabosco'nun pan flütünden dinliyoruz. Across the Stars. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programındasınız. Melaleuca yani Avustralya'nın kağıt kabuklu ağacının Florida'da arazi yönetimi aracı olarak nasıl kullanıldığını, Everglades sulak alanlarının kurutulması için büyük bir hızla dikiminin yapıldığını anlatıyordum. Everglades'in doğusundaki Lange Park'ta bulunan bir anıt plaket 1900 yılında oraya dikilen bir Melaleuca'nın bölgedeki en eski ağaç olduğunu öğrenerek belirtiyor. 1990 yılında da yıldırım çarpması sonucu ölmeden önce 25 metreyi aşan boyuyla bölgenin en uzun ağacıdır ve bu nedenle en eski ağaç statüsüne de layık görülür. Lange Park'taki kağıt kabuklu ağaç bu olağanüstü türün hızlı ve sert düşüşünün de sembolü. Edinburgh Üniversitesi'nde evrimsel ekoloji profesörü olan Jonathan Silvertown, Demons in Eden yani Cennetteki İblisler adlı kitabında Melaleuca quinquennervia'nın intikamla gelen ve Florida'nın doğal ekosistemlerinde acımasızca ilerleyen bir ordunun parçası olduğunu yazmış. Öte yandan aborjin kültürünün ve doğa yaşamının bir hazinesi olarak uzun bir geçmişe sahip olan bu ağacı bu kötücül kimlikle bağdaştırmak da doğru olmasa gerek. Doğal yayılış alanına kıyasla kullanım alanları sınırlı olsa da kağıt kabuğu ağacı Florida'ya takdir edilen ve değerli bir katkı olarak girmiş. Bu olumlu imaj da 20. yüzyılın büyük bir bölümünde devam etmişti. 20. yüzyılın sonuna doğru gözde dönemi sona erer ağacın. Onu çekici kılan her şey şimdi ondan nefret edilmesine neden oluyor. Kağıt kabuğu ağacı dediğim gibi hızla büyüyor ve çok verimli bir şekilde yürüyor. Bazı olgun ağaçlar bir seferde 20 milyona kadar tohum barındırabiliyor. Kapsüllerin içinde kaldıkları takdirde bu tohumlar 10 yıla kadar canlı kalabiliyor ve çeşitli koşullarda çimlenebiliyor. Güney Florida ve ağacın endemik bölgesi subtropikal enlemlerde yer alıyor. Yani yazın yüksek yağışlı, kışın ise düşük yağışlı, ılıman bir iklime sahip. Her iki yaşam alanında sık sık orman yangınları yaşıyor. Yerli halkın insan kaynaklı yakma geçmişine sahip. Bu nedenle ağacın tohumları Güney Florida'nın birçok sulak alan ortamında verimli ve çok kolay bir şekilde yerleşmiş durumda. 1994 yılına gelindiğinde kağıt kabuğu ağacının yayılım alanının 500 bin dönümü aştığı tahmin ediliyor ve bunun büyük bir kısmı da tek tip ağaç türlerinden oluşan ormanlık alanlardan oluşuyordu. Kağıt kabuklu ağacın yerli topluluklar için değeri 18. yüzyıldaki keşfinden binlerce yıl öncesine dayanıyor elbette. Avustralya kıtasında sayısız isimle anılıyor. Güneybatısında yaşayan Noongar halkı Mudroro, kuzey halkları ise Galakkan ve Kunvinshku diye adlandırmış. Yeni Kaledonya ve Yeni Gine halkları da dahil olmak üzere çok sayıda yerli halk için kağıt kabuğu ağacı çok önemli bir role sahip. Bu ağacın birçok kullanım alanı günlük yaşamla kesişiyor. Yiyecek, ilaç, yakıt kaynağı, hava koşullarından koruma gibi kabuğu kolayca soyulduğu için barınak, inşaat, yakıt, kereste, yiyecek sarma, toprak fırınların içini kaplama, bebek kundağı ve antiseptik yüklü bandaj olarak kullanılmış. Ayrıca toprak koruma, rüzgar kırıcı, erozyon kontrolü ve çok sayıda organizma için yaşam alanı ve besin sağlama gibi çevresel faydaları da var. Avrupalı botanikçileri ve kaşifleri kağıt kabuklu ağaca çeken şeylerden biri de şifalı yönleriydi. Körpe, ezilmiş yapraklarından demlenen çay, baş ağrısı, yaprak yağı ise solunum yolu rahatsızlıkları, soğuk algınlığı ve romatizma tedavisine kullanılmış. Kesik ve yaralara iyi gelen antiseptik özellikleri de sahip. Uçucu yağ hem antibakteriyel hem de böcek kovucu olarak kullanılıyor. Okyanusya'nın yerli halkları nesiller boyunca ağacın kabuğunu ev inşa etmek için kullanmışlar. Hatta kimi yerli gruplarında evler kabuğun kesilmesinden yapının kurulmasına kadar kadınlar tarafından inşa ediliyordu. Taşınırken kadınlar evi söker, parçalarını sırtlarında taşırmış. Yerli topluluklar kullanılmadıkları zamanda kabuktan yapılmış levhaları, depolar, bazen özellikle ağaçların bulunmadığı bölgelere önemli mesafeler boyunca taşırlarmış. Kabuktan yapılmış bu yapılar, strüktürler okyanusunun büyük bir bölümünde önemli bir yerli geleneği olan balıkçılık için kullanılan sallardan açık hava kulübelerine ve yağmurlu mevsimin yağmurlarına karşı daha sağlam barınaklara kadar değişiyor. Sonuç olarak Avustralya aborjinleri kağıt kabuğu ağacının içinde doğmuşlar. Onunla yaşayıp ondan yemişler ve kağıt kabuğu ağacını el sanatlarından böcek kovmaya kadar her şey için kullanmışlar. Cenaze ritüelleri, yazı aracı olarak kullanımı, barınma ve ulaşım gibi hayatın her aşamasına dahil etmişler. kağıt kabuğu ağacının günümüz Avustralyalıların zihninde yaşamaya devam etmesi ve aborjinlerin direncini simgelemesi de hiç şaşırtıcı değil elbette. Benzeri görülmemiş orman yangınları ve biyoçeşitlilik kaybı döneminde hükümetler, kurumlar ve bireyler insan davranışının doğal ortamları nasıl şekillendirdiğini yeniden değerlendiriyor bugün. Avustralya'da iklim değişikliği ortalama sıcaklıkların artmasına ve yangın mevsiminin uzamasına neden oluyor. Orman yangınları, kuraklıklar, seller, yükselen deniz seviyeleri ve aşırı sıcaklıklar olasılığını da artırıyor biliyorsunuz. Sonuçlarına tanık oluyoruz. Diğer birçok ülke gibi Avustralya'da yalnızca küresel iklim değişikliğinden değil, sömürgeci toprak yönetimi mirası ve yerli halkların yerinden edilmesinden kaynaklanan çevresel zorluklarla da karşı karşıya. Avrupalıların okyanusya gelişinden önce yerli halklar Menuleika'da dahil olmak üzere belirli bir bitki örtüsünün büyümesini kolaylaştırarak manzaraları şekillendirmişler. Yani polen, kömür ve dendrokronolojik kayıtlar Avustralya aborjinlerinin 18. yüzyıldan önce çevreyi aktif olarak yönettiğini gösteriyor bize. Kontrollü yakma, bitki örtüsünün kaldırılması veya değiştirilmesinin ardından sulama, sulak alanların kurutulması, su yollarının yönünün değiştirilmesi, gübre kullanımı ve belirli flora ve fauna oluşturması gibi yöntemlerle kontrol etmişler çevreyi. Arazi yönetimi için kullandıkları en güçlü araçlardan biri de doğayı korumak ve büyük orman yangınlarını önlemek için yapılan düşük şiddetli ve kontrollü yakma. Arazi parça parça yakılıyor bu yöntemde. Toprağın ve bitki örtüsünün yarısı korunuyor. Küçük böcekler ve hayvanlar kaçacak zaman bulabiliyor. Bazı bitki ve çiçeklerin tohumlarının açması ve yenilenmesi için ateşe ihtiyaç var. Yani bu yöntem doğayı canlandırıyor, ekolojik olarak çeşitli alanlar oluşturuyor ve yüksek şiddetli orman yangınları olasılığını azaltıyor. Ağacın kalın kökleri özellikle Okeechobee Gölü çevresinde bozulmuş alanları stabilize etmek için doğal bir erozyon önleme altyapısı olarak da kullanılmış. Bugün bilim insanları ağacın bir başka faydasından daha söz ediyor. İklim kaydedici olduğunu söylüyor. Yani yapraklarının geçmiş yağış miktarını ölçmek için dolaylı veriler sağladığını aktarıyor bize. Kağıt kabuklu ağaç artık istilacı bir tür olduğu için Florida'nın kabusu olsa da bu ağacın doğal yaşam alanları giderek daha fazla tehdit altında. Avustralya'nın bu sulak alanları insan yerleşimi için hızla kurutuluyor ve dönüştürülüyor. Ve korunmuş vahşi doğada bile ağaç hala ekolojik zorluklarla karşı karşıya. Kağıt kabuklu ağaç Latince adıyla Melaleuca quinquennervia muazzam potansiyele sahip bir bitkiden istilacı bir çöp otuna dönüşmüş durumda bugün maalesef. Bitkinin doğasında değişen bir şey yok. Küllerinden doğan ve inanılmaz bir yaşama tutunma kabiliyeti olan olağanüstü bir ağaç. Değişen şey kontrol yanılsamamız ve onu algılayış biçimimiz. Floridalı yetiştiricilerin ona atfettiği rolden kurtulan ağacın hikayesi küresel çevremizi şekillendiren güçlerden en önemlisinin insanların çıkarları olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki hocamız bu haftada buraya kadar. Doğaya hükmetme yanılsamasıyla insanoğlunun istenmeyen bir istilacıya dönüştürdüğü aborjinlerin onurlu varlığını kağıt kabuklu ağacı konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürümü iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sonet.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Şenoğlu'ya teşekkür ederiz.
3: Yes, what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
4: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
3: Life is a cabaret.
4: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Geçtiğimiz hafta Handel'in Acis ve Galatea adlı operasını Mozart'ın düzenlediği şekliyle dinlemeye başlamıştık. 566 eser sayılı Mozart bestesi bu. Trevor Pinnock, The English Concert ve The English Concert korosu seslendirmişti. Bu hafta da aynı kayda devam edeceğiz. Sololarda Barbara Bonney, Jamie McDougall, Marcus Schaeffer ve John Tomlinson var.

0: Everybody's sitting alone in the room. Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

0: Apaçık Radyo. Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
2: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz bölümde müzisyen, prodüktör ve trompet sanatçısı Barış Demirel bizimleydi. Kendisinin trompetin başrolde olduğu, hip-hop'tan alternatif rock'a yaşadığımız coğrafyanın yerel seslerine kadar uzanan çok melez ve kendine has bir tarzı var. Onunla türler arasında gezinen bu özgün tarzın üretme hallerini konuştuk. İsterseniz platformlardan Agora Podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bugün ise sanatçı yönetmen Alkan Avcıoğlu bizimle. Kariyerine yönetmen ve film eleştirmeni olarak başlamış ve bugün yapay zeka sonrası fotoğrafçılık akımının dünya çapında bilinen isimlerinden biri. Tamamı yapay zeka ile üretilen sinemalarda ticari gösterime giren ilk uzun metrajlı belgesel Post-Truth'un yaratıcısı kendisi. Eserleriyle Paris Photo, Art Basel Miami gibi geleneksel sanat fuarlarının, prestijli fuarlarında da yer alıyor. Ünlü fotoğrafçı Edward Bernski ile ortak çalışması Hyper Photographics ile 2026 Lumen ödüllerinde finale kaldı kendisi. Şimdi de fotoğrafın doğasını ve merceğin gücünü sorgulayan Kameranın Ölümü adlı sergisi şu sıralar Maçka Sanat Galerisi'nde. Hoş geldin Alkan. Teşekkür ederim katıldığın için.
1: Hoş bulduk. Dediğin gibi ayağımın tozuyla geldim. Maçka Sanat Galerisi'nde Kameranın Ölümü sergisini açtık. İyi de bir açılış oldu. Çok hareketli günler beni bekliyor diyebilirim.
0: Onu soracaktım. Bir kaos başladı muhtemelen senin için.
1: Tabii çünkü bir yandan filmin festivallerde gösterimi var, bir yandan sergiler var.
0: Bir yandan ödül topluyorsunuz.
1: Toplamaya çalışıyoruz diyelim. O şimdilik sadece bir adaylık Kasım'da açıklanacak. Hayırlısı.
0: Güzel, çok sevindim. Şöyle bir başlamak istiyorum önce. Sen aynı zamanda yönetmen ve film eleştirmenisin. Hani ilk etapta da bu şekilde başlamışsın. Pratiğin dijital sanata nasıl evrildiğini bir öğrenmek istiyorum ben. Hem de dinleyicilerimiz öğrensin. Bizim için bu konuyu biraz anlatır mısın?
1: Tabii ya, yani benim aslında hani sanat üretim background'umdan ziyade yani film eleştirmenliği Türkiye'de 15-20 yıla yakın düzenli olarak sinema yazarlığı yaptım. Bir anlamda aslında ilginç bir background'um var işte yani uzun yıllar profesyonel DJ'lik yaptım. Bir yandan akademik çalışmalarım var, master doktora da hani işin kuram kısmına kafa yordum diyebilirim. Fakat hani amatör olarak veya meraklı bir insan olarak çok uzun süredir dijital araçlarla sanat üzerine pek çok deneme yaptım. Mesela yani ilk dijital sanat denemelerimi aslında yaptım da 1999 yılıydı. Yüzlerce yapılmış ama hiçbir zaman yayınlanmamış dijital resimlerim. Ve hatta 2000'lerin başında elektronik müzik üzerine gene dijital programlarla çok fazla haşır neşir oldum. Bir şekilde ya aslında katıldığım programlarda bu yurt dışında da böyle oluyor. Yani background'umun çok mantıklı, lineer, çizgisel bir ilerlemesi var diyemem. Peki ondan var, bundan var. Ben işte, sinemanın çok farklı alanlarında çalıştım. Sadece sinema yazarlığı ya da işin kuram kısmı değil. Bir taraftan işin tam pratiğine yani ticarethane kısmına da bulaştım. Çünkü 10 yıl civarında dağıtımcılık, film alımcılığı yaptım. Yani yurt dışından festivallere gidip filmleri alıp burada vizyona soktuğum, sinemalarda gösterime soktuğumuz bir işim de vardı. İşin farklı kulvarlarında bulundum. Sanat kısmı ise yani aslında hani sanat sepeti hep meraklıydım diyebilirim. İşin kuram ve teori kısmıyla özellikle çok fazla ilgileniyordum. Bu pek çok şeyi yaptığım aslında background'ın esprisi varsa sanırım şu. Biraz aslında sanatımda da bildiğin gibi paradoksu seviyorum. Hem filmimde hem resimlerimde. Benim yaşamım da biraz öyle. Genelde hani bir kulvarı sevenler yani işin pratiğini sevenler üretmeyi sever. Kuramı sevenler de kuramı sever. Ben biraz ikisini birbiriyle çarpıştırmayı çok seviyorum. Yaptığım mesleklerde hangisi ön plana çıkıyorsa kendi boş kalan vaktimde diğer tarafa ağırlık veriyorum. Yani eğer çok fazla yazı çizi yaptığım, kuram üzerine kafa yorduğum bir dönemse evde çok fazla pratik üzerine vakit ayırıyorum. Yani o zıtlığı seviyorum, paradoksları seviyorum. Bir anlamda bu yüzden hani pratik ve kuramın ilginç bir çarpışması background'um. Sevdiğim kısmı ise hemen hemen hiçbir şeyi tam olarak kendime adadığım bir profesyonel meslek olarak yapmadım. Her birinden biraz yaptığım, biraz amatör denemeyi seven bir ruhum var.
0: Ya açıkçası şöyle, Agora'da biraz böyle disiplinler arasılığı seven bir program. O yüzden ve çok yönlülüğü seven bir program. O yüzden hem de yapay zeka ile olan ilişkin fotoğraflar, filmler falan bunları gerçekten burada duyulmasını da istedim ben. Böyle hani az yani unprofessionalmış gibi ama değil gibi de bir yaklaşım olmasına rağmen şu an çok ciddi bir şey var dünyada yapay zekanın ürettiği sanata karşı iki yönlü de bir duruş var yani.
1: Evet.
0: Kimisi çok seviyor, kimisi nefret ediyor gibi bir duruş var. Bununla ilgili şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani aslında zamanında tabii ki çok çok ciddi eleştiriler aldı yapay zeka. Şu an tabii ki sen bir hikaye anlatıcılığı yapıyorsun bu anlamda. Biraz bundan bahseder misin? Yani artık yapay zeka ile yapılan hikaye anlatıcılığında geldiğimiz nokta nedir? Ben açıkçası senin geçtiğimiz yıl işlerinle tanıştım. Belgeselden önce fotoğraflarla tanıştım ve inanılmaz etkileyici geldi bana. Ve şeydi, birçok kişi de gerçekten geçince karşısına şok oluyor.
1: Biraz zaten aslında amaçladığım şey o. Az önce konuştuğumuz gibi o aslında çok kulvarlı pek çok deneme yaptığım hayatımda biraz yorulup geri çekildiğim, eşimle beraber inzivaya çekildiğimiz, kırsal bir yere taşındığımız bir dönemde başladı benim yapay zeka ile beraber ilişkim diyebilirim. 2020 yılıydı, 2020-21 yılı gibi. Orijinal planımda hani hafif emekli hayatı yaşayıp bahçede domates yetiştirecektim. Hiçbir şeye bulaşmayacaktım. Epey bir yorulmuştum pek çok farklı şey yaptığım için. Fakat evde eşimle beraber yapay zeka araçlarıyla ilgilenmeye başladık ki bu hani ChatGPT öncesi dönem ve yani yapay zekanın popüler magazinel bir konu olmadığı, her gün robotlar hayatımızı ele geçirecek mi diye ekranlarımızı, gazetelerimizi işgal etmediği bir dönemdi. Bu denemeleri yaparken biz belki de hani bu kariyerimin dışarıdan gelen yani hem yapay zekaya hem sanatın profesyonel kısmına biraz dışarıdan gelen yolculuğu ve farklı bir gözle yaklaştık. Biz biraz hani yapay zeka araçlarını yapılamayan şeyleri yapmak, mevcut sınırları esnetmek için çok verimli bir araç olarak gördük. Fakat hani sen dediğin gibi şu an hani seveni var, sevmeyeni var diyorsun. Aslında otomatik olarak sevmiyoruz. Yani ilk default tepkimiz yapay zekadan nefret etmek, protesto etmekten başlıyor. Bu burada hani birazcık sonuçta 5 yıldır bunu yaptığım için ve 3 yıldır da çok yoğun bir uluslararası sergilenme tecrübem oldu. Hemen hemen tepkilerin çoğuna aşinayım. Tepkiler birazcık benim için hani belki bana özgüdür ama yani daha çok internetle sınırlı kalıyor. Gerçek hayatta hiçbir negatif tepkiyle karşılaşmadım. Çünkü senin
0: Çok
1: dediğin
0: mutlu.
1: gibi yani birazcık hani ilk duyunca yapay zeka ile sanat mı olurmuş ya da yapay zeka ile film mi olurmuş kardeşim tepkilerinden sonra hani benim yaptıklarımı görünce insan farklı bir şey yapılabilirmiş falan oluyor. Yani özellikle filmi izleyenlerde de benzer bir şey oldu ki resimlere bakınca da yani umdukları şey değil. Çünkü orada kafalarımız şundan karışıyor. İnternet için üretilen içerikle sanatsal pratiği birbirine karıştırıyoruz. Tüm gün internette ucuz içeriklere maruz kalıyoruz. Benim de karşıma çıkan yapay zeka ile üretilmiş çoğu şeyi ben de sevmiyorum. O ucuz şeyleri görünce sanat veya film dediğimizde insanlar da hani benzer ucuz şeylerin yapılacağını zannediyor. Elbette öyle şeyler yapılırsa hep beraber tepkili olacağız. Fakat bunun dışında yani sanatsal pratikte bu araçla farklı şeyler söylemek isteyen insanların özgün şeyler yapacağını düşünüyorum.
0: Ya bir de dönüp baktığında geleneksel sanatı da düşündüğümüzde bir araç olarak kullandığımız bir şey yani bu. Bu şey fikri de bana biraz tuhaf geliyor. Yani her şeyi yapay zeka yapıyormuş. Hayır kardeşim, ben düşünüyorum, kurguluyorum, uyguluyorum. Hani böyle bir durum da var. Ama
1: Tabii.
0: söylediğine sevindim yani karşı karşıya geldiğinizde insanların gerçekten bunu seviyor olması ve iyi tepki veriyor olması çok güzel. Hani
1: Tabii ya, bir de aşamaları vardı. Ben 2023 yılında fuarlarda göstermeye başladığımda yapay zeka sanatıyla bu geleneksel fuarların içinde yer alan sadece birkaç kişiydik. Ben hatırlıyorum ilk Paris foto sergimde insanlar gelip meraklı meraklı soru sorardı. Yani bu gerçek fotoğraf mı, neyle yaptım falan. Hani ben yapay zeka araçlarıyla yaptım dediğinde böyle algılayamıyorlardı. Böyle bir hani sanki bir kuantum bilgisayarla devasa makinelerle yapmışım gibi yani vakıf olamadıkları değişik gözle bakıyorlardı. Ben de onlara hani ya Photoshop gibi bir program aslında o kadar da büyük bir şey değil diye anlatmaya çalışıyordum. Şu an mesela durum tam tersi. Şu an böyle bir şey yapay zeka yaptım deyince ChatGPT prompt girerek falan yaptım zannediyorlar. O kadar ayağa düştü yani nereden nereye. Dediğin gibi sonuçta ben araç olarak kullanıyorum. Ben festival veya sergilerde pek çok panelde davet edildim. Biraz böyle insanın hafif biraz öncü olunca bu işlerde ilk kullanınca adı bir kere çıkıyor ve yani her yere eğer bir panel olursa sanki Dünya Yapay Zeka Birliği Başkanıymışım gibi ilk önce arıyorlar. Yani ayda bir panelim var ve panellerde artık kazandığım tecrübeyle şu örneği çok veriyorum. Yani insanlar çok gülüyor ama benim için de gerçek pratiğimi en iyi anlatan şey. Ben diyorum ki yapay zeka benim için sandalye gibi bir araç. Buradaki sandalye de Robert Bresson'a, Fransız yönetmen Robert Bresson'a hep atıfta bulunuyorum. Çünkü Bresson derdi ki benim için oyuncunun sahnedeki, mizansendeki bir sandalyeden farkı yok derdi. Ya dolayısıyla eğer vizyonu olan bir yaratıcıysanız, yönetmen veya işte sanatçı, her şey sizin için bir araca dönüşebiliyor. Buna oyuncular bile dahil. Kaldı ki yani insanın bile gerektiğinde bir sanat eserinde araca dönüştüğü bir yerden şu an zaten bir teknolojik araçta bunun kullanımı da bir yelpaze. Robert Bresson'un tam zıttına Jean-Luc Godard, Jacques Rivet gibi yönetmenleri koyabiliriz. Bunlar oyuncuyu bir sandalye gibi kullanmak yerine tüm özgürlüğü oyuncuya veriyorlardı. Doğaçlama, ellerine senaryo vermeden kamerayı alıp sokağa çıkıp oyuncunun da kendi yaratıcılığını filme getirmesine izin veren bir yaratıcı alan açıyorlardı. Dediğim gibi bu bir yelpaze. Yapay zeka da benzer. Ona yaratıcı gücün büyük bir kısmını verebilirsiniz. Ya da benim gibi bir sandalye olarak kullanabilirsiniz. Ben biraz daha A'dan Z'ye her şeyi kontrol ettiğim, kendi vizyonuma uyan bir şekilde. Yani aracın tam olarak istediğimi yapmasını sağlamaya çalıştığım bir süreç yönetiyorum. Ama eminim ki yapay zeka gibi pratik, yani artık hızlı üretime çok kolaylaştıran araçları daha fazla otomasyon için kullanan insanlar veya şirketler olacak. Benim gözlemlediğim de aslında insanların tepkisi biraz buna. Yani bir vizyonu, bir orijinal, conceptual, yani kavramsal bir fikir için bu aracı kullanan insanlardan ziyade eminim ki karşılaşacağız da muhtemelen de çok fazla büyük şirketler aracılığıyla otomasyonla bununla kolay içerik üretecekler. İnsanlar şu an haliyle her şeyin başında zaten yani teknolojik bütün araçlar sanat tarihine baktığımızda en başta tepki görmüştür zaten. Şu anki tepkide birazcık buna önden tepki gösteriyor. Biraz bilim, hani distopik bir bilim kurgu fikre tepki gösteriyoruz. Bilinçaltımızda o endişeleri yarattığı
0: korku
1: için.
0: Korku var.
1: Evet, yani insanın yerini alacak diye. Çünkü otomasyon fikri sevmiyoruz. Sanatın ruhu olmasını istiyoruz. Fakat işini bence en enteresında aslında sanat tarihi, özellikle modern sanat tarihi 1900'lerin başından bu yana tam ters yönde gidiyor. İnsanın rolünü azaltmaya çalıştıkça çalışıyoruz. Postmodern sanat öyle, yani yaptığımız denemeler, hani sanat kuramlarına baktığımızda yapay zekanın çok önünden gidip biz bunları denedik zaten. Jean-Michel Tangeli'nin duvara boya sıçratan makineleri insanın oradaki müdahalesini, yani niyetsel müdahalesini tamamen engellemeye çalışırdı. Ya da yani Dadaizm akını düşünelim. John Cage'in kompozisyonlarını düşünelim. Her biri insanın bilinçli, yani rasyonel müdahalesinin zekasıyla, zihniyle yaptığı müdahalenin ötesine ulaşmaya çalışan rastlantısallığı keşfetmeye çalışıyordu. Bana göre yapay zeka bu anlamda çok enteresan bir şey. Fakat henüz öyle kullanmayı çok aklımıza getirmedik. Yani rastlantıyla üretilmiş şeylere sanat diyecek miyiz? Hani benzer bir şekilde ben hep şu örneği veriyorum. Kelimeleri bir torbaya atıp rastgele çekersek ortaya çıkan şeye dadaist bir şiir diyoruz. Ama hiç şeyi sorgulamıyoruz. Ama işte insanın orada bilinçli kontrolü, anlamı var mıydı filan. Yani aslında sanat tarihi çok tecrübeli bence bu konuda. İnsanın ötesindeki, yani rastlantısal şeylere sanat demek, kavramsal basit şeylere sanat demek için. Benim şimdilik gözlemlediğim, dediğim gibi, yani biraz magazinel de bir konu yapay zeka araçları. Yani o robot gibi, yani insanın yerine geçecek yerden tepki yakalayınca her şeye insan emeği, insan emeği diyoruz ama sanat tarihi aslında insan emeğini küçültmeye çalışan bir yolculukta yüzyıldır.
0: Ya o kadar güzel kafamda bir yer açtın ki bu konuyla ilgili. Ben böyle düşünmemiştim. Evet, sanat tarihi kesinlikle biliyoruz az çok ama çok yüzeysel düşünmüştüm. Ya bu kadar derinleştirmek bu sohbette bence çok iyi oldu. Onun için bir teşekkür ederim. Şeyi soracağım. Jean Baudrillard. İsimleri okuyamıyorum. Mesela Berger'ı Berger demeyi çok seviyorum. Ama artık dinleyenlerimiz kusura bakmasın. Baudrillard'ın teorilerinden etkilendiğim bir yan var. Simülasyon çağı var ya. Bununla ilgili düşüncelerinden bahsetmeni birazcık istiyorum. Çünkü ödüllü filmin Post-Truth'a da buradan değinmek istiyorum. Nasıl gelişti? Hani nasıl evrildi?
1: Baudrillard'ın teorileri benim hem filmimde hem de resimlerimde önemli bir yere tekabül ediyor. Çünkü yani çağda gerçekliği zaten yani yapay zeka araçlarından önce yitirdiğimizi düşünüyorum. Her şeyin temsile dönüştüğü simülasyon ama orada benim Baudrillard'a yaklaşım hani Matrix filmindeki gibi bilim kurgu vari simülasyon değil. Lakin hani Jean Baudrillard'ın kendisi bile Matrix filmini sevmez ve teorilerini yanlış kullandığını söyler. Benim kullandığım şey biraz daha hani şu an bir tatile bile gitsem tatilde denizin tadını çıkarmak yerine hangi fotoğrafı çekeceğimi, ne zaman paylaşacağımı düşünmeye başlıyorum. Ve demek ki yani temsillerde, performatif temsillerde kaybolduğumuz bir şey yaşıyoruz. Aslında yani oradaki şey gerçekliğin yerini temsiller aldı. Gerçekliği tam yaşamak yerine nasıl sunacağımızı, hikayelerin nasıl gözüktüğü üzerine çok uzun süredir daha fazla kafa yoruyoruz. Bu yani internetten önce başlayan bir dönem. Fakat tabii ki internet ve dijital araçlar bunu iyice artırıyor. Yani iyice simülasyon çağında yani gerçeklikten koptukça kopuyoruz ve benim filmim de çıkış noktası biraz buraya dayanıyor. Aslında yapay zeka araçlarıyla belgesel yapmak cins bir fikir. Herkes duyunca yani belgesel falan deyince yani çok ciddi olarak ben çünkü şunu öneriyorum. Ya o kadar sahte bir çağda yaşıyoruz ki yapay zeka görüntüleri cuk oturuyor bunu belgelemek için. Çünkü bunu geleneksel yöntemlerle nasıl belgeleyeceğiz bu çağı? Yani benim kafamı, zihnimi veya çoğu zaman kalbimi artık dolduran tartışmalar internette cereyan ediyor. Bazen gerçek insan mı bilmiyorum. Belki botların, bot ağlarının tartışmalarını gündem zannediyorum. Yani e-mail'ından, WhatsApp'ından yani teknolojik o kalabalıkta zihinlerimizi yer eden şey zaten böyle bir temsiller şeyine uçmuş durumda. Bir taraftan yani sosyal medyadan politikaya kadar her şey kurgulanmış, manipüle edilmiş bir durumda. Yani bir haber okusam gerçekliğinden emin olamıyorum. Dolayısıyla böyle bir çağ hani konuşan kafalarla belgeleyebileceğimizi çok düşünmüyorum.
0: Evet. Çok haklısın. Şimdi bir müzik arası vermek istiyorum. Dinlenelim biraz. Late Back'ten Walk With The Dreamers'ı dinliyoruz.

0: Agora'dasınız. Laid Back'tan Walk with the Dreamers'ı dinledik. Sanatçı, yönetmen Alkan Avcıoğlu bizimle çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. Kendisiyle yapay zekalardan bahsediyoruz. Peki post-truth'tan da biraz daha bahsedebilir misin? Azıcık içeriğinden, ödüllerden, sergilenme süreçlerinden.
1: Film aslında insanoğlunun teknolojiyle ilişkisini sorguluyor ve biraz derdi yani bu gerçekliği yitirdiğimiz çağa nereden geldiğimiz. Bunu biraz yani bir noktada tamamı yapay zeka araçlarıyla üretilmiş görüntü ve ses ve müziklerle yapıyor. Yani başından sona hiçbir şey gerçek değil ama belgeselin iddiası yani belgeselin sunduğu her şey yapay üretilmişken olabildiğince gerçekliğe ve günümüzün hakikatine yaklaşmak. Bu anlamda da hani sosyal medyadan, algoritmalardan giriyor ve endüstri devriminden çıkıyor. 200 yıllık bir araştırma yapıyor diyebilirim. Çünkü hani çağda bu az önce konuştuğumuz o manipüle edilmiş gerçekliği ya da yani bu oradan oraya savrulduğumuz, sürekli bilgi bombardımanı altında tutulduğumuz bu durumun aslında tarihi biraz yüzyıllar öncesine gidiyor felsefe olarak bence. Belgesel de buna bakıyor ve hani az önce de bahsediyordum. Yani çıkış fikrinde aslında Körfez Savaşı'nda ikonik bir görüntü vardı. Bir karabatak kuşu görüntüsü petrolün içinden çıkan. Savaşta özdeşleşmiş ve bir noktada tarihe kazınmış bir görüntü. Fakat savaştan yıllar sonra öğrendik ki aslında o görüntü bir kurmacadı. Yani sahte bir görüntüymüş. İnsanların duygularını bir noktada manipüle etmek. Yani Amerika'nın operasyonuna, müdahalesine, kamuoyu desteği sağlamak için vicdanlar oynayan bir kurmaca görüntüymüş. Başka bir ülkede
0: Aslında
1: çekilmiş.
0: biraz önce söylediğin gibi de şey kısmı var. Ezelden beri bu provokatif ve insanları yönlendirmek için yapılan şeyler sadece araçlar değişiyor ama insanların yönlendirmek için yapılan bu işte yalanlar ya da işte
1: Tabii ki.
0: çarpıtmalar sürekli devam ediyor. Ve biraz da seninle böyle konuşurken hani şu an simülasyon çağındayız hani kendimiz performatif bir çağdayız diyoruz ama eskiden beri de bir performatif bir sürecimiz varmış insanlık olarak yani.
1: Tabii ki zaten yani insanoğlunun yani bir noktada hani bilinçaltımıza girersek çok değişik arzularımız var bu anlamda. Yani bir noktada makineleşmeye de çalışıyoruz. Yani son yüzyıllık özellikle Batı kültürüne baktığımızda ki yani belgeselde bunun üzerine de gidiyorum ben. Yani bir noktada yani makineleşmeye, hata yapmamak istiyoruz. Yani rasyonel zihni çok gereğinden fazla paye veriyoruz filan. Yapay zekayla da hani bu anlamda ilginç bir nefret ilişkimiz var diyebilirim. Bir noktada ben bazen insanlığın hani o gitmeye çalıştığı yeri aynaladığını düşünüyorum. Yani çünkü makineleşmeye çalışan biziz. Yapay zekadan önce de yani bilgisayar kadar verimli olmaya çalışıyoruz. İş yerlerinde kurduğumuz sistemler öyle. Her şey performans üzerine kurulu. Hata yapmak istemiyoruz. Kendi kişisel hayatlarımızda öyle. Bu anlamda hani enteresan bir yere oturuyor. Lakin hani az önce bahsettiğimiz o hani o kuş nasıl kurmacaysa ben belgeselde zaten şeyi iddia ediyorum post-truth'ta. Ben şu an o zamanda artık ayyuka çıkmış kurmacı olduğu sahte olduğu ayyuka çıkmış bu görüntüyü alıp belgeselde kullanırsam neye hizmet edeceğim, gerçekliğe mi? Acaba yapay zeka ile üretirsem o kuşu hiç değilse sürecin sahteliğini aynaladığım için gerçeğe bir adım daha fazla yaklaşmış ol. Ben şu an o zamanda artık ayyuka çıkmış kurmacı olduğu sahte olduğu ayyuka çıkmış bu görüntüyü alıp belgeselde kullanırsam neye hizmet edeceğim, gerçekliğe mi? Acaba yapay zeka ile üretirsem o kuşu hiç değilse sürecin sahteliğini aynaladığım için gerçeğe bir adım daha fazla yaklaşmış olmam mı diye yani böyle belgeselin gerçekliğini

0: Enflasyonu ile ilgili sadece teknoloji şirketlerini suçlayıp kaçabilecek durumda değiliz.
1: Hı.
0: Ya da çevreyle ilgili ilişkimizde sadece kötü fabrikaları suçlayıp kaçabilecek
1: Hı.
0: durumda değiliz. Bence çok kendimizin de içinde suçlu bir obje olarak balındığı çok girift bir sistem var ve çok paradoksal bir yapı bu. Kolay cevaplar yok. Bu yüzden de hani birazcık zor sorularla ilgileniyorum. Çağımızın sadece zor kısmı hem resimlerimde hem filmde yapmaya çalıştığım şey. Bu yüzden de yeni bir yere oturduğunu düşünüyorum. Teknolojik araçlar ve altyapılar ya da sahip olduğumuz imkanlar ne kadar ilerlerse ilerlesin ilginç bir şekilde kabileleşiyoruz.
1: Hı.
0: Siyahla beyaza gömdük her şeyi kavramsal olarak. Yani iki kutbu olan şeylere bölüyoruz. Sadece politikayı değil, gündelik hayattaki değer kavramlarımızı da. Ve aradaki grileri, nüansları çok fazla unuttuk. Halbuki gerçek hayat paradokslarla dolu ve mantığa oturmayan şeylerle dolu. Fakat biz her şeyi basit hikayelere bölmek istiyoruz. İyi ya da kötü adam var.
1: Hı
0: İyi
1: hı.
0: adamımızı bilip yapılan bütün eylemleri o kategorilere yerleştirmek istiyoruz. Ki yani programın başında konuştuğumuz yapay zeka sanat ilişkisinde o araca verilen tepkiler de öyle. Hani yapay zeka gibi bir şeyi kategorik olarak reddedip ya da sevmek gibi bir durum olamaz. Elbette diğer tüm araçlarda olduğu gibi bu benim için de öyle. Yapay zeka ile yapılan bazı şeyleri sevmeyeceğim, bazılarını
1: Hı.
0: seveceğim. Çünkü yapay zekada yani bir noktada dijital sanat ya da internet kadar geniş bir kategori.
1: Kesinlikle öyle, çok haklısın gerçekten. Yapay zeka sonrası fotoğrafçılık akımının dünya çapında bilinen isimlerinden birisin artık ve eserlerin de teknoloji fuarlarının artık sınırlarını da aştı. Biraz önce de tanıtırken seni bahsettiğim gibi Paris Photo, Art Basel, Miami gibi, Vogue Photo gibi böyle majör fuarlarda sergileniyor. Türkiye'de de büyük fuarlarda sergilenmeye başladık. Yani önümüzdeki hafta Contemporary'de de yer alıyorsun. Aynı zamanda geleneksel sanat piyasasının da içinde bulunuyorsun. Yine bahsettik aslında bundan, biraz bahsettik ama yani bunun içinde bulunmak, buraya kabul edilmek zor muydu? Ya da burada olmak hani ne hissettiriyor? Çünkü bir şekilde farklısın. Yani işler olarak.
0: Valla biraz katılımım da öyle çünkü ben biraz şey gibi yani programın başında dedim ya, yani inzivaya çekildiğimizde eşim bana emekli albay olacaksın falan dediği bir yerden böyle ya bırakın beni ben bahçede sebze yetiştireceğim derken birden sanat sepet ortamlarında kendimi buldum. Bir noktada bu çok planlı veya çok arzulayarak gidilmeyen noktada bu beni birazcık özgür kılıyor. Yani Paris Foto'da bu yıl da sergileneceğim. Dördüncü üst üste yılım olacak. Geçen yıl panelistlerden biriydim ve yani sanırım yani sadece eserlerim değil ama yani fikirlerim de şu an mevcut hiçbir kategoriye oturmuyor. Yapay zeka ile fotoğraf ilişkisini orada mesela irdelemeye çalışıyorlar veya sanat fuarlarında. Herkesin derdi yani mevcut şeylerin yapay zeka ile yapılıp yapılmayacakken ben bir adım öteyi düşünüyorum. Yani çünkü sadece mevcut şeyleri tekrar ederek üretmek üzerine odaklanırsak bu çok sığ bir konuşma olacak. Ben sadece yani fotoğraf yani bir noktada son 200 yılımız fotoğrafik düşünerek, artık zihinlerimiz de fotoğrafik düşünüyor. Sinema da onun bir parçası kamera sayesinde. Kültürün merkezinde yer alıyor. Artık düşüncelerimizin merkezinde yer alıyor. Bunun bir adım ötesine gidersek yani onun sınırlarının ötesinde yapay zeka imgeleri acaba bize ne gösterebilecek? Sonuçta perspektif işte yani benim son sergimin konusu da o. Perspektifle kendimizi limitlemek zorunda mıyız? Çünkü kamera ve fotoğrafik düşünmek aslında 200 yıllık bir kamerayla ilişkisi var ama ondan önce de daha çok batı merkezli bir perspektifi merkeze alan yani her şeyin tutarlı gerçekçi gözüktüğü 8-9 yıllık bir yolculuğa gidiyor. Bir noktada perspektif öncesine gidersek çoklu bakış açıları daha fazla doğu topraklarından çıkıyor işte. Bizim coğrafyalar İran, Orta Doğu gibi yerlerden tutarsız ama çok bakışlı şeyler çıkmıştı. Bunlar bir noktada şu an felsefe olarak günümüze bir noktada daha yaklaşan şeyler. Çünkü günümüz çoklu bakış açısı isteyen bir yerde. Yani belki de fotoğrafik imgeler de benim işte benzer fuarlarda anlatmaya çalıştığım şey yani fotoğrafın bir ötesinde ne yapacağız derken gerçekliği tutarlı temsil etmek zorunda mıyız dediğimde ben şeyi vurgulamaya çalışıyorum insanlara yani. Sadece teknolojik araçlar ve sanat bize bunu mümkün diye bunu yapmıyoruz. Çağımız zaten o halde. Yani bu dünyayı tutarlı resmetmek çok akıl kârı değil. Ki kaldı ki sanat zaten her zaman insanoğlunun kolektif sıkışmışlığını yani şu an çok sıkışık bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Hem global hem yani sadece ülkemizde değil. Yani global trendlere baktığımızda insanoğlu bilinç altında, kolektif bilinç altında sıkışık duygular yaşıyor. Bir şeylerin yanlış yöne gittiğini hissediyor ama yani tepki koysak da bir doğru yönde koyamıyoruz diye. Yani sıkışıklık buradan geliyor. Henüz pusulamızı, haritamızda gideceğimiz yönü çok iyi seçtiğimiz bir dönemde değiliz. Ve bu sıkışıklık her zaman yani sanat tarihine baktığımızda aslında sanat

0: bazen bilim, bazen sanat yol gösterici olmuştur. Dolayısıyla aslında sanatsal araçlarla ister geleneksel ister yenilikçi araçlar çok fazla deneme yapıp yeni ifade yolları aramamız gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok keyifli anlattın şu an. Peki şimdi bu fotoğraf türünde de gerçeği doğrudan kendi dokunuşunla bize böyle hakikaten biraz önce de söylediğim gibi çarpıcı şekilde sunuyorsun. Özellikle Hyper Photographics beni çok etkilemişti geçtiğimiz yıl gördüğümde. Bu sunduğun kendi gerçekliğinin de ötesinde sorun olduğunu düşündüğün ya da bize vermek istediğin konularda olabiliyor. Hani öyle mi ve bunun hani biraz da geleneksel durumdan farkına. Ya biraz şöyle de bakıyorum ben. Biraz önce de söyledik ya işte insanları yanıltmak için kamerayı nereye tutarsan ya da ne şekilde kurgu yaparsan bir sürü gazetecilik pratiğine döndüğümüzde mesela bunun çok fazla örneği var. Sadece kamerayla da değil metinle de yazıyla da bunu zaten görüyoruz. Bazı korkular ve kaygılar bunun üstüne de şekilleniyor bu arada. Çünkü işte insan yapay zekayla kendisi yönlendirebiliyor. İşte yanlış bilgi ve iyi de bu zaten vardı ya hani.
0: Zaten var olan şeyi arttıracak tabii ki.
1: Evet. Biraz Hyper Photographics'den biraz bahsedebilir misin?
0: Tabii bir noktada Hyper Topographics böyle bir yere oturuyor. Yani Hyper Topographics'te dünyaca ünlü fotoğrafçı Edward Burtonsky ile beraber çalıştık. Kendisi benim aslında bir noktada görsel sanatlardaki idollerimden birisi. Çünkü görsel hikaye anlatıcısına bir gramer katmış. Gramere bir anlatım katmış ekol fotoğrafçılardan. Onunla beraber işbirliğinde de hep felsefi olarak yani kavramsal olarak düşündük neyi ne yapacağımız. İkimizin de ortak noktası kolaya kaçan ezber şeyleri sevmiyoruz. O da zaten çok değişik bir çevre fotoğrafçısı. İnsanoğlunun çevreye verdiği tahribatı ya da etkiyi anlatmaya çalışırken hiçbir zaman böyle anlamı çok kolay çözülemez. Değişik estetikte fotoğraflar çekti ki 40 yılı aşkın bir kariyeri var. Burada yapay zeka araçlarıyla Hyper Topographics serisi de bunu bir adım öteye götürmek istedik. Lakin hani bu ortaya attığımız kavram Hyper Topographics, Hyper Topographics bir noktada iki tane kavramın birleşiminden oluşuyor. İlki Hyper Object. Timothy Morton diye bir filozofun ortaya attığı bir kavram. Bu Hyper Object denilen şey, hiper nesne. Her tarafımızı saran ama böyle bir nesne gibi sınırını bilemediğimiz, mesela internet bunlardan birisi olabilir. Ya da çevreye verdiğimiz zarar, işte iklimsel değişim. Bunlara hiper obje diyor Timothy Morton. Çünkü bir kategorik olarak bir nesne gibi daraltamıyoruz. Anlamına hakim olamıyoruz. O kadar kompleks sistemlerden oluşuyor ki lineer bir kavrayışla idrak edemiyoruz. Biz bir noktada bu Edward Burtonsky ile beraber insanoğlunun çevre üzerindeki etkisinin de böyle olduğunu düşünüyoruz. Kelimenin ikinci kısmı da New Topographics, 1970'lerdeki çok ikonikleşmiş, artık tarihe mal olmuş bir fotoğraf sergisi ve aslında daha sonra akımı gibi olmuş bir terminolojiden alıyor. O da Düsseldorf Fotoğraf Ekolü, Beherler'in fotoğraf ekolünden beslenen yani anlayışı şöyle bir şey. O da insanoğlunun çevreye verdiği etkiyi insan olmadan sistematik olarak fotoğraflıyordu. İşte fabrikaları, elektrik tesislerini sistematik olarak bunları bir noktada belgesel fotoğrafçılığın ekolünde bir şeydi. Biz bunu aşırılaştırarak şöyle bir hale, yani programın başından beri konuştuğumuz şeyleri de toparlayacak olursam, yani artık gerçeklik öyle resmedilemiyor. Yani gidip sadece dediğim gibi fabrikaların resmini çekerek evet yani doğaya bir şey yaptığımızın farkına varıyoruz ama ne yaptığımızı idrak edebileceğimiz durumda değiliz. Biz bir noktada bu seride Edward'la beraber şunu iddia ediyoruz. İnsanoğlunun yeryüzüne bıraktığı etki artık o kadar karmaşık ki bizim zihinlerimizin kavrayışımızın ötesinde. Dolayısıyla serinin ilk etkisi görsel olarak çok çarpıcı, çok kompleks bir yapı vererek ilk önce ezberleri bozmak ve insanı anlayamadığını itiraf edecek bir noktaya gitmek.
1: Evet, gerçek. Bu arada şeyi de açtığın için çok teşekkür ederim. Yanlış telaffuzdan kaynaklı kelimeyi açtığın için de teşekkür ederim. Ben öyle düşünmemiştim. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Cehro'dan Waiting My Life'ı dinliyoruz.

0: Hareketli ve yüksek şarkılar seçmişim bu programda. Agora'dasınız.
1: Son kısmında biraz daha parti moduna geçebiliyorsunuz.
0: Aynen. Agora'dasınız. Cehro'dan Waiting My Life'ı dinledik. Alkan Avcıoğlu ile birlikte söyleşimize devam ediyoruz. Maçka Sanat Galerisi'ndeki sergiden biraz bahsedelim. Çok yeni, hayırlı olsun. Umarım umduğunuz gibi ilerler.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz bundan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki orada da Cameron'ın Ölümü sergisi bir noktada az önceden deminden beri konuştuğumuz sanatsal pratiğine oturan bir şey. Felsefe olarak benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Burada biraz daha perspektife odaklı, yani Cameron'ın perspektifiyle sınırlı değilsek artık neler yapabiliriz'e bakıyorum ki. Lakin benim çoğu resimde benzer bir kompleks görsel yapı var. O da farklı perspektifleri bir araya getiriyorum. Yani havadan çekimler, sokak seviyesi çekimler, lineer göz seviyesi çekimler, farklı perspektifler aynı resimde buluşuyor. Farklı ölçekler, nitekim birbiriyle uyumsuz olması gereken farklı ölçekleri bir araya getiriyorum. Nihayetinde ortaya çıkan şey de benim çoğu resmim gibi, özellikle burada iyice aşırılığa eğittim bu yeni sergide. Gözümüz ilk karşılaştığında nerede olduğunu kaybettiği, biraz yani insanın yönünü kaybettirdiği o ve bilişsel olarak bilinçli bir ahenksizliğe ettiğim, bir reset noktasına ittiğim, gözün odaklanmakta, yani her bir noktadan farklı odak noktaları seçebildiği ve içinde kaybolduğu bir görsel yapı yapmaya çalışıyorum. Bana göre zaten filmlerim de resimlerim de bir anlamda çağın kendisini de aynalamaya çalışıyor. İçindeki tematik içerikten ziyade bir noktada o izleme deneyimiyle izleyiciyi sokmaya çalıştığım durum aslında çağın kendisini aynalayan ve bir noktada öz yansıtmalı eleştirel bir bakış.
0: Peki bu arada bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Edirne Bienali'nde de yer aldınız değil mi? O ve Edirne'nin atmosferinde senin işlerin de muhtemelen böyle çok tuhaf ve değişik durdu yani.
1: Evet, benim hem solo işlerim vardı hem de Edward Burtonsky ile ortaklığımız Hyper Topographics'ten 10 tane çalışma vardı. Hı hı. Orada eski tarihi elektrik fabrikasının içindeydik. Yani bu kadar endüstri temalı işler yaparken tarihinde böyle teknolojik endüstriyel bir binanın içinde yer almak, mekanla çok bütünleşik bir serginin içindeydik. Orada da yani hem Karma serginin küratörü Coşar Kulaksız'a hem de Biennial'i yapan Didem Çapa'ya teşekkür etmek lazım. Benim kısa kariyerimin en güzel sergilerinden biriydi. Edirne Biennial'inde yer aldık. Sırada Çanakkale Biennial'i var.
0: Onu soracaktım. Hem yeni ne var hem de yeni Biennial var mı diye.
1: Yeni pek çok şey var. Yani şu an bile aslında, yani bu hafta kişisel sergimi açtım ama Berlin'de de uluslararası bir grup serginin açılışı vardı. Berlin Sanat Haftası'nda, ona gidemedim. Berlin'de bir sergim var sırada. 19'unda sanırım 2 gün kalmış. Wolfsburg'da uluslararası bir sergim başlıyor 5 aylık. Daha sonra neler var? Paris Foto'da bir solo boot şovum olacak. New York'taki Heft Gallery ile beraber. İtalya'da bir sergim var arkasından. Yani uluslararası sergilerde hız kesmiyor. Bir yandan hani filmin yolculuğunu zaten, yani şu an Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, pek çok yerde, yani 4-5 ülkede birden bir iki ay içinde gösteriliyor zaten. Yani festivalleri hız kesmeden devam ediyor. 25 uluslararası festivale ulaştı filmde. Bir noktada hem sergiler hem festivaller yani artarak
0: devam edecek.
1: İlerliyor diyebilirim.
0: Peki Osman, şunu da sormak istiyorum ya ben. Bundan sonra, bu belgesel filmden sonra böyle aklında yeni bir belgesel yapayım, yeni bir şey şekillendi gibi bir şey var mı? Yoksa zaten süreçte bence bir şeyler gelecektir ama şu an var mı?
1: Zaten üçleme olarak tasarlanan bir şey bu. Post üçlemesi. Post fake ikincisinin adı. Yani yaklaşık 1-1,5 yıldır hem üzerine yazarak hem görüntü üreterek yaptığım bir şey. Seneye yaz itibariyle bitmesini hedefliyorum. Yani dolayısıyla serinin ikinci belgeseli gelecek. Bu bir noktada hani hem bir bakışın hem bir meramım var diyebilirim. Anlatmaya çalıştığım şeyin yolculuğu, hem de araçlarla haşır neşir olurken estetik olarak da bir şey, değişik bir şey bırakmaya çalışıyorum ortaya. O da şuraya dayanıyor yani. Ben hep şöyle özetliyorum. Şu an yeni bir araç çıktı. En basit haliyle yani herkes bunu optimum kullanmaya çalışıyor. Acaba bu araçlarla daha gerçekçi nasıl görüntü üreteceğiz yapay zeka araçlarıyla, ya da işte istediğimizi nasıl yaptıracağız, daha detaylı nasıl hakim olabiliriz falan. Benim hem resim pratiğim hem film pratiğim bunu bozmaya dayanıyor. Ben hep Brynan'ın sözünü söylüyorum katıldığım yerlerde. Çünkü hani pratiğimin kalbini çok iyi anlatıyor. Brynan'ın bir sözü var. Diyor ki modern sanat hep bir şeyleri bozup kırmakla ilgilidir. Elektro gitarın şu an distortion'ı bir dönemlerin kusuruydu. İlk bilgisayar oyunlarının 8 bit klik klik sesleri şu an elektronik müzik dans şarkılarında kullanıyoruz ama bir dönemin hani arıza sesleri. Yani o teknolojik şeylerdeki ilk kusurlar daha sonra onu kusursuz bile yapsak da sanatsal anlatımda kullanılan bir yere tekabül ediyor. Bana göre de yapay zeka araçları gitgide daha kusursuz olsa da bu ilk dönemindeki o kendine özgü kusurları ve değişik anlatıma getirdiği değişik şeyler imzasına dönüşecek. Ben biraz hem belgesellerimde hem resimlerimde onu merkeze alıp farklı herkesin gittiği yönün tersine gitmeye çalışıyorum diyebilirim.
0: Anladım, çok keyifli anlattın. Ya aslında şey de sormak istiyorum ben. Yine sergi kısmına geleceğiz. Burada da sergide Roland Barthes'in edebiyat ve kültür teorisini hani böyle sarsan yazarın ölümü kavramının böyle görsel dünyaya fotoğrafla uygulandığından bahsediyorsunuz. Hani orada metnin anlamının yazarın niyetinde değil okuyucunun yorumunda yattığını savunuyor. Fakat sen de yazar metnin anlamı üzerinden hikayeyi hakimiyetini kaybediyorsa kameranın görüntü üzerindeki belirleyici rolü sona erebilir mi sorusunu soruyorsun. Biraz bunu da açabilir misin?
1: Tabii aslında çok güzel özetledin. Yani Roland Barthes'in metni bir kilometre taşıydı. Yani aslında anlamın postmodern çözülmesiyle de ilgili bir metnin anlamını yazar kontrol etmiyor. Çıktıktan sonra okuyucu da şekilleniyor. Benim de benzer bir hani referansla kurmaya çalıştığım şey bir resmin artık kamerayla üretilip üretilmediğini anlayamayacağımız bir çağa doğru gittiğimiz için kamera da üzerindeki otoriteyi kaybediyor. Yani kameranın ölümü mecazi metafor bir ölüm burada. Hani kamera yok olduğundan değil fakat anlam yani kamerayla bildiğimiz o işte tek merkezli, tek odaklı perspektif. Yani bunlar çözülecekse nereye gidiyoruz? Ya da ya hani eğer bir sembolik ölümden bahsediyorsak tam tersine her yere yayıldığı için bugün kameralar, telefonlarımız, her yerimiz kamera olmuş durumda. Yani günde yüzlerce, kişi başı yüzlerce fotoğraf çekiyoruz. İmgenin anlamının zaten silikleştiği bir yerde öyle bir hale geldi ki o fotoğrafik imge ben dijital araçlarla da üretebiliyorum konumda. Yani her yere yayılması bir noktada anlam olarak kültürdeki yerini değiştiriyor. Buralardan hareketle yani imgeyle ilişkilerimizi hem sorgulamamız gereken hem de yeni bir bakışla yaklaşmamız gereken bir yere götürüyor. Serginin temel amaçlarından birisi de bu. Bu ezber noktalarımızı biraz kaşıyıp yani farklı nerelerden bakabiliriz? Farklı nasıl düşünebiliriz? Bir imgeyle kurduğumuz ilişki nasıl değişebilir?
0: Sergiyi izleyenler şimdi açılışı yaptınız birkaç gün önce. Sergiyi izleyenlerden de hakikaten böyle tepkiler alıyor musun? Yani vermek istediğini alıyor mu karşıdaki?
1: Şu ana kadar bu anlamda vermek istediğimi pek çok izleyiciden yani hem filmlerimde hem resimlerimde çok fazla kez duydum. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani bir noktada İnsanları biraz yormak istiyorum görüntülerle. Kolaya kaçmadan, kompleks, çok detaylı yapılarla. Bir noktada yeni bir şeyle karşılaştıklarını hissetsinler istiyorum. Ve bu benim en sık duyduğum şeylerden birisi. Yani gördükleri hiçbir şeye benzemediğini söylüyorlar.
0: Evet,
1: kafalarını gerçekten karıştırıyor. Kafalarını karıştırmak yapmak istediğim şeylerden birisi. Çünkü didaktik bir mesaj vermek istemiyorum. Yani kolay bir cevabın olduğunu zannetmiyorum. Ama fakat sorgulamayı başlatmak için de dediğim gibi bu kadar sıkışmış bir çağda. Yani gerçekten hani gündelik hayatlarımızda bu kadar sıkıştığımız pratiğimiz yerde sanatın çok önden at koşturması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kafamızı çok karıştırması gerektiğini düşünüyorum. İlk önce yani neyin doğru neyin yanlış olduğunun meselesi başka bir alana ait. Yani mesela yapay zekayı etik mi kullanıyoruz, hayatımıza doğru mu kullanıyoruz, ne kadar robotlaşacağız, ne kadar otomasyon olacağız, bunlar elbette gündelik hayatta çok önemli sorunlar. Fakat bence sanatçıların görevi bu aracı alıp alabildiğince nereye o götürebiliyorum diye denemek, test etmek. Sanatın çok daha özgür bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat orada da denemelerimizin, yanılmalarımızın üzerine bile bir bazen ahlaki rotalar bindiriyoruz, sınırlar bindiriyoruz. Halbuki sanat en özgür olandı. Diğer yerlerden daha fazla özgür olması lazım ki bakış açılarımıza yeni bakış açıları eklesin ya da yapılabileceklere dair ezberlerimizi bozsun. Ki hani sen de biliyorsun sanat akımları zaten yani biraz bunun üzerine kurulu. Her 20-30 yılda bir yeni bir sanat akımı gelir. Yeni bir teknolojik araç gelir. Teknolojik araç gelmezse de bir hani bir felsefi ya da kavramsal bir ileri sıçrama yaparız. Yani empresyonizmden, ekspresyonizmden, sürrealizme kadar hepsi ilk çıktığında insanlar sinirlenir. Böyle sanat mı olur kardeşim, sanat dediğin hani böyle alın teri olacak, emek olacak bilmem ne diye.
0: Evet.
1: Karşı çıkarız, teknoloji öyledir yani. Ben şeye çok gülüyorum yani, insanlara anlatım yani, sinemada sesin çıkışına itiraz etmiş insanoğlu sonuçta yani.
0: Aa, bunu
1: Grev,
0: bilmiyordum ben.
1: evet, Hollywood'da grevler yapılmış çünkü sonuçta sessiz sinemaya alışınca sesin
0: Tabii.
1: sinemanın büyüsünü bozacağını düşünmüşler. Yani çok çok haliyle insan elindeki şeye
0: Evet.
1: sarılmak istiyor. Yani biz de sanatta da biraz daha geleneksel emek bazlı şeylere sarılmak istiyoruz. Halbuki
0: Hı.
1: onlar durduğu yerde duruyor ama hani programın başında da bir ara demiştim. Zaten modern ve postmodern sanat tarihi aslında emekle ilişkimizi epey değiştiriyor. Yani
0: Hı.
1: biraz zanaat bazlı bir yerden alıp kavramsal düşüncenin, iyi
0: Evet.
1: birkaç fikrin olduğu bir şeyi ön plana çıkartan bir hale geliyor.
0: Evet. Bir de şunu sormak istiyorum ben. Şimdi teknik taraftan da bakmak istiyorum. Ben senin eserlerini gördüğümde böyle karşımda baktım. Çok estetik duruyor. Çok hoşuma gidiyor ama anlattığı şey de çok çarpıcı ve hani bir bakıma da rahatsız edici anlattığı, gösterdiği şey. Bunu böyle anlatmak, bunu böyle düşünmek ve bunu bu kadar estetik bir şekilde yapabilmek de bence böyle derin bir düşüncenin işiymiş gibi geliyor.
1: Çok teşekkürler. Ya yani estetik hepimizin ötesinde bir şey. Mantığımız yani zihinlerimizin kapasitesi bir yere kadar. Benim de bir sanatçı olarak vizyonla görüntülere katabileceğim şey bir yere kadar. Fakat yani hepimizi aşan şey estetik her zaman orada duracak. Ve yani anlatılan şeyin ilk önce estetik bir çatıda. Yani çok da geleneksel bir estetik kullanmıyorum bu anlamda. Hani güzellik
0: Evet,
1: anlamında da
0: evet.
1: hani, ama estetik zekanın da ötesinde çok değişik formlar sunan bir şey ve oraya ait olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sanat tarihiyle bu anlamda estetik akımlar veya göndermeler aracılığıyla pek çok ilişkide olan şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü hani ayaklarımı oraya basıp mevcut mirası alıp bir adım öteye götürmeye çalışırken elbette kendi evimde yarattığım sıfırdan bir estetik kullanmayacağım. Mevcut estetik formları ileri götürüp ve bunun sonucunda da senin dediğin gibi o estetik etkileyicilik olması gerekiyor ki anlamı istediğim yere ulaştırabileyim. Çünkü dediğim gibi görüntünün gücü hepimizin ötesinde. Benim çok sevdiğim bir yönetmen var, Raoul Ruiz. Deneysel sinema veya avantgard sinemada çok sevilir, çok da bilinmez ama hep şey anlatır. Yani insanın yaptığı görüntü veya film üzerindeki müdahaleyi, kurguyu, yani o manipülasyon gücünü, anlamı değiştirme gücünü çok abartıyoruz. Bir görüntünün tek başına olan nicelikten gelen anlam gücü bile hepimizin müdahalesinin ötesinde. Fakat bir noktada Batı sanat tarihinde benim de biraz artık yorulduğum bir şey var. O da mükemmelliyetçi yaratıcılara bayılıyoruz. Hakim olan, böyle zanaatına hakim işte usta, ya da yani sinemada işte Kubrick gibi A'dan Z'ye her şeye hakim insanlara bayılıyoruz. Halbuki bir noktada yani egonun yavaş yavaş silikleştiği üretimlerde İmginin gücü biraz daha açılabiliyor. Bu anlamda da hani bazı ters köşelere ihtiyacımız var. Teknolojik araçlar bunu da kolaylaştıracak şeyler.
0: Bu bahsettiğim, böyle biraz önce bahsettiğin küçük hatalar vesaire, belki bunlar da girdiğinde o gördüğümüz şey bize belki de daha estetik geliyor. Bir de işin bu kısmı var diye düşünüyorum ben. Çünkü her şeyin böyle motomot olduğu şeyler, evet, beklediğimiz şeyler, ama günün sonunda hepimiz insan olarak hatalarla var oluyoruz ve hataları görmek de muhtemelen zihnimizi rahatlatıyor diye düşünüyorum.
1: Tabii hatalarla olan dil bir noktada paradoks olarak anlamı zenginleştiriyor. Yani diyorum ya, o biraz Batı sanat tarihinden alıştığımız o kursursuzluğu çok seviyor olmamız hayatımızda sanatta sanatın anlamını aslında bir noktada limitleyen bir şey. Dolayısıyla paradoksları, yani her zaman bu benim sanatım için de geçer, her sanat için bir ortada bir önerme yaptıktan sonra onunla hani bir noktada antiteziyle ya da zıt kusurlarıyla ya da o estetiğin karşısındaki formlarla ilişkiye geçmesi diyalektik olarak bir ötesine geçiren ve değişik anlamı zenginleştiren, hem estetik formlara hem de anlamsal olarak boyutu arttırarak derinleştiren şeylere gebe. Bu anlamda hani o parlak paketli şeyleri ben de sevmiyorum. Bir noktada yani ondan anlattım. Ben makinaları bozmaya çalışıyorum ama Brian Eno'nun alıntısını ondan söylemiştim. Çünkü üretim sürecim de onu gerektiriyor. Üretim sürecinde ben bir resmi alıp çokluğu hem kendi yetiştirdiğim hem pek çok modelde defalarca görüntüyü işleme sokuyorum. Bir noktada makineyi bozup kandırmaya çalışıyorum. Bazen resmi alıp kuş bakışı resim zannediyor. Bazen soyut dışı vurumcu tablo zannediyor ve ona göre müdahale ediyor. Bu çoklu işlemde ben makineyi aslında hem kandırıp hem bozmaya çalışıyorum. Onun kafası karıştıkça resmimde farklı bakış açıları beliriyor.
0: Hı-hı.
1: Farklı birbiriyle uyumsuz olan şeyler belirmeye başlıyor. Yani tek uyumlu kusursuz bir imge yerine çok perspektifli, çok bakışlı imgeler yaratmaya çalışıyorum.
0: Bir fotoğrafı sen çekiyorsun ve bunun üstüne oynamalar yaparak mı ilerliyorsun? Teknik olarak çok merak ettiğim bir şey bu benim.
1: Tamamı yapay zeka, yani bilgisayar üretimi, sentetik görüntüler.
0: Ama sen
1: Evet, fotoğraf çekmiyorum, yönlendiriyorum ve işin içinden hani soyut resimleri alıp gitgide aşama aşama fotoğrafikleştiriyorum gibi değişik bir deneysel süreci var. Benim resimlerimin benzer yapay zeka pratiklerinden en büyük farkı, tıpkı kendi tarzı gibi çok işlenmiş durumdalar. Bir resim defalarca modele geri yükleniyor. Çıkan sonuç bir daha geri yükleniyor. Bir daha geri. Çok işlenerek değişik görsel bir form alıyor.
0: Ne zaman bitti diyorsun? Çünkü bunun bir sonu yokmuş gibi geliyor bana. Yani evet, defalarca yüklenmeye de devam ediyor yani.
1: Elbette yani devam edilebilir bir şey, ama bu sanatın her formunda öyle. Bir roman yazsanız sonunu bitirmeyip devam edebilirsiniz. Film keza öyle. Bu bir noktada sanırım yaratıcının sezgileriyle alakalı bir
0: Bence
1: şey.
0: evet.
1: Yani rasyonel anlamda bir formül yok. Zihinsel olarak bir noktada benim için sanat anlayışım veya üretim pratiklerim de öyle. Yani aslında cevabını bilmediğim bir yolculuktayım ben de. Ve onu ararken bir sezgisel doygunluk noktası bana tamam diyor. O benim de rasyonel zihnimin ötesinde bir idrak. Ben de sezgilerimi dinlemeye çalışıyorum.
0: Evet, anladım. Çok keyifli. Tekniği de merak etmiştik. Şimdi Agora'ya son veriyoruz. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok
1: Ben
0: keyifli bir
1: teşekkür ederim.
0: sohbetti. Nick Rich'ten Ice'ı dinleyerek Agora'ya veda ediyoruz.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Mağanın Tınısı programında bu hafta 11 Eylül 2022 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
3: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Merhaba, Açık Radyo 95.0 Mağarantınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün programda çeşitli tarihlerde yayınlanmış 4 albüm var. Bunlardan ilki cello sanatçımız Çağ Erçağ'a ait 2016'da Ada Müzik tarafından yayınlanan Aydınlık Evler isimli albümü. Albüm ismini Çağ Erçağ'ın doğup büyüdüğü semtten almakta ve içinde hem düzenlemeler hem de sanatçının besteleri yer almakta. Bir türkü düzenlemesiyle açılışı yaptık. Çarşambayı sel aldı. Çağrı Sertel'in bir düzenlemesiydi. Piyanoda Çağrı Sertel, cello'da Çağ Erçağ, kontrbasta Kaan Yıldız ve davulda Volkan Öktem yer aldı. Bu albümden iki şarkımız daha var. Önce Çağ Erçağ'ın bir bestesi, Kadim Çağ. Burada cello'da Çağ Erçağ, elektronik işlerde Mercan Dede ve kabak kemanede Caner Nazlıbaş eşlik ediyor. Arkasından yine güzel bir düzenleme gelecek. Divane Aşık Gibi Orçun Orçun Sel'in bir düzenlemesi bu. Piyanoda Orçun Orçun Sel, yaylı çalgılarda Borusan Quartet, kontrbasta Kaan Yıldız, davulda Volkan Öktem ve vokalde Çağ Erçağ var. Önce Kadim Çağ, arkasından Divane Aşık Gibi Çağ Erçağ ve Aydınlık Evler albümü.

Çarşambayı sel aldı, kadim çağ ve divane aşık gibi. Çağ Erçağ'ın Aydınlık Evler isimli albümünden dinledik. İkinci albümümüz bir Neyzen'e ait, Sinem Honduroğlu ve albümün ismi Şavk. 2018 yılında Çimen Müzik tarafından yayınlandı bu albüm. Sinem Honduroğlu aynı zamanda ülkemizin önde gelen neyzenlerinden Ercan Irmak'ın eşi. Albümde Ney'de Sinem Honduroğlu, tuşlu çalgılarda Burak Irmak, cellada Özer Arkun, balabanda Gürkan Çakmak, akordiyonda Bekir Sakaryalı, bağlamada Mücahit Işık ve Ercan Irmak ve vokalde Ercan Irmak yer almış. 7 şarkının olduğu albümde ben 3 şarkı seçtim. Bunlardan ikisi Theodorakis bestesi, biri de Livaneli bestesi. Üçünü arka arkaya dinleyelim. Önce Weeping Eyes, arkasından Menekşedenya Tavuna, bu ikinci şarkı albümde Dağlar ismiyle yer alıyor. Bu ikisi Theodorakis bestesiydi ve bunların arkasından bir Zülfü Livaneli bestesi dinliyoruz. Sinem Onduroğlu'ndan Doğdukları Yerde Ölenler. Sinem Onduroğlu ve albümü Şavk.

Kalan Müziğin bir alt firması. Albümün isminden de anlaşılacağı gibi bir konser kaydı bu albüm. Ve bu kayıttan iki şarkı seçtim. Biri Sezen Aksu bestesi, biri de türkü yorumu. Eda Ant ve piyanosuyla yorumluyor. Önce İstanbul, İstanbul olalı ve arkasından Yüksek Yüksek Tepeleri. Eda Ant ve albümü Live in Hamburg.

Sırasıyla Çağ Erçağ'ın Aydınlık Evler, Sine Mondoroğlu'nun Şavk ve Eda And'ın Live in Hamburg isimli albümlerinden şarkılar dinledik ve bugünün dördüncü ve son albümüne sıra geldi. Bu albümde Nihan Devecioğlu ve grubu The Single Camels'ın bir konser albümü. Live in Sende Sağol Bremen ismini taşıyor. Bu albüm Almanya'nın Bremen kentinde Sende Sağol isimli konser merkezinde 2015 yılında verilen bir konserin kayıtları 2016'da promo CD olarak yayınlanmış. Günümüzde de dijital olarak tekrar yayınlanmış durumda. Konserde vokalde Nihan Devecioğlu'na, cello'da Sasha Agronov, kontrbasta Juan Carlos Buhan, gitarda Julian Chanal ve perküsyonda Didac Ruiz'den oluşan The Single Camels eşlik ediyor. Bu konser kaydından iki şarkı dinleyip programı bitiriyoruz. Daha önce stüdyo kayıtlarını çaldığım iki türkü yorumu bunlar. Nihan Devecioğlu'nun konser performansı da en az stüdyo performansı kadar iyi. Önce Yağmur Yağar Taş Üstüne, arkasından Dut Ağacı, bugün dinleyeceğimiz son şarkılar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Teşekkürler, çok sağ olun. Sasha Agranov. Selam. Juan Carlos Buchan Ayala. Didac Ruiz Lazzaro Takashi. Julian Chanel, gitarre. Danke schön, vielen Dank.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Ejder, Gamze Ejder ve Bülent Ejder'e teşekkür ederiz.
2: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Sevgili dinleyiciler, Mağanın Tınısı programında bu hafta 11 Eylül 2022 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: güller göresi çocuklar. Güneşli güller göresi.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere sereceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Ilgın Külekçi ve Ege Hasırcı'ya teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Muhlis Berberoğlu ve Nurcan Selçuk'un icrasından dinleyeceğimiz bir uzun havayla başlayacağız. Malatya Arguvan yöresine ait bu uzun hava. Kaynak kişi Ali Ekber Gülbaş ve Yeniden Türküler isimli albümden dinliyoruz bu kaydı. Nurcan Selçuk uzun havayı okuyacak. Muhlis Berberoğlu da ona eşlik edecek. Deli gönül hangi dala konarsın?

Bayram Bilge Toker'den türküler paylaşacağım sizlerle. Bunlardan ilki bir Neşet Ertaş türküsü. Onun gerçekten çok özel türkülerinden birisi bu. Bunun sözleriyle ilgili yorumlarımı detaylı bir biçimde aktarmıştım. Şimdi tekrar üzerinde durmayacağım. Fakat bana kalırsa Neşet Ertaş'ın kendisinin bile idrak etmediği, bilincinde olmadığı çok derin anlamlar içeren bir türkü bu. İdrak etmediği derken bir yanlış anlama olmasın. Bunları içselleştirdiğini, gelenekten gelen damarlarla beslenerek bunları hayatına uyguladığını ve yaşadığını biliyoruz. Bunları sadece kitabi olarak bilmiyordu ve belki de sorsak bu sözler dışında bize açıklaması pek mümkün değildi. Bu anlamda söylüyorum. Yoksa başka türlü bir kastım olması mümkün değil elbette. İbn Arabi'den çok daha güzel ifade ettiği bazı noktalar var Neşet Ertaş'ın burada. Ben bu detayları size vermeyeceğim ama bu haftalarda sık sık ürün yerleştirme yaptım, kitabıma göndermede bulundum ama bu türkülerin her birini ele aldım orada. Bu da müstakil olarak yorumladığım türkülerden birisi, kaynaklarını göstererek ve temellendirerek. Han Yayıncılık'tan çıkmış olan Anadolu Türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar isimli kitabıma bakabilirsiniz. Müstakil olarak bu türkünün sözlerinin bütününü orada yorumladım. Neden bunun altını çiziyorum ve niye bir ürün yerleştirme yapıyorum tekrar? Çünkü gerçekten bu türkü çok özel türkülerden birisi. Şimdi Bayram Bilge Tokel'den dinliyoruz. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Diğer adıyla cahildim dünyanın rengine kandım.

Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz ikinci türkü bir Kırşehir türküsü. Sözleri Agahi'ye ait. Kaynak kişi Neşet Ertaş, derleyen Nida Tüfekçi. Bu da çokça bilinen ve sevilen türkülerden birisi. Seher vakti çaldım yarın kapısını.

Bu arada önceki yıllarda belirtmiştim ama tekrar altını çizmekte bir beis görmüyorum. Dinlediğimiz türkü aslında tasavvufi içeriğe sahipti. Zira sürme malumunuz olduğu üzere gelenekteki bir rivayete göre Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye önerdiği bir yöntem. O da şu ki eskiden mum ışığında okunduğundan, Hz. Ali de ilmin kapısı olduğundan ve çok okuduğundan gözlerinin altına siyah bir sürme çekermiş ki siyah malumunuz ışığı toplar ve okumayı kolaylaştırır. Bu sürme ve sürmeli gözler her türküde değil şüphesiz ama bazı türkülerde bu tarikat silsilesine işaret eder. Çünkü tarikatların hemen hemen hepsi, büyük çoğunluğu diyelim en azından, Hz. Ali'ye dayandırılır silsile olarak. Seher vakti kapısı çalınan, gözleri sürmeli olarak çıka gelen kişi, o tarikat silsilesiyle Hz. Ali'ye kadar çıkan postnişin belki de ve hatta açtırdım kapıyı girdim içeri derken o kendi çabasıyla, cehdiyle bu yolda başarı elde ettiğini ifade ediyor. Ayrıca fark etmiş olabileceğiniz üzere Halis Gevher, Mihenk, aşk atına binip sürmek, menzile yetişmek, Hakk'a vasıl olmak gibi meseleler hep tasavvufi içeriğe sahip olan ifadeler. Bunu daha fazla detaylandırmayacağım. Sadece işaret etmekle yetineyim istedim. Şimdi sırada Sevilay Gök'ten dinleyeceğimiz bir Kırşehir türküsü var. Bu da Neşet Ertaş'tan alınmış. İsmi ise Bağışla Sevdiğim Hakk'ı Seversen. Bu türkünün sözleri Turabi'ye ait ve aslında Lütfeyle Hünkârım olarak geçer orijinal metinde. Fakat biz türküleşmiş halini biliyoruz ve öyle dinliyoruz. Şimdi Sevilay Gök icra ediyor.

Sırada bir Çorum Alaca türküsü var. Kaynak kişi Musa Yenilmez, derleyen ise Sümer Ezgü. Bu türküyle ilgili de yorumlarımı aktarmıştım önceki yıllarda ve künyesini programın başında aktardığım kitabımda bu türküyle ilgili de malumat bulabilirsiniz. Sözleri oldukça anlamlı. Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinleyeceğimiz bu Çorum türküsünün ismi ise İlvanlım, diğer adıyla Kayayı Gırcı Tuttu.

Biz türküler var. Bunlardan ilki Çorum yöresinden. Kaynak kişi Rıfat Özsaraç, derleyen ise Aziz Kızılgün. Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğimiz bu hareketli Çorum türküsünün ismi ise Kara Kaşlar, Kara Gözler Sende Var.

Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz ikinci türkü bir Kırıkkale Keskin türküsü. Hacı Taşan'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bununla ilgili detaylı yorumlarımı da aktarmıştım önceki haftalarda, zannederim 2-3 ay önce. Bu içli ve güzel keskin türküsünü demin de belirttiğim üzere Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Sürüler içinde sürmeli koyun.

Bu hafta programı sonuna ayırdığımız bölümde İbrahim Bakır Dede ve Kamil Abalıoğlu'ndan türküler var. İlk olarak İbrahim Bakır Dede'den türküler dinleyeceğiz. Onun kaynaklık ettiği türküler bunlar. Dolayısıyla Yozgat yöresine ait. 7-8'lik ölçüye sahip ilk dinleyeceğimiz türkü. Bir kısmında 2-4'lük ölçü de var. Ama 7-8'lik kısmın usulü 2-2-3 şeklinde. Ve İbrahim Bakır Dede'nin kendisinden dinliyoruz. Gam gasavet keder yok olur gider.

İbrahim Bakır Dede'den dinleyeceğimiz ikinci Yozgat türküsü yine 7-8'lik ölçüye sahip. Usulü de yine az önceki gibi 2-2-3 şeklinde. Kendisinin kaynaklık ettiği bu türkünün ismi ise Bir Çift Turna Gördüm Durur Dallarda.

Bu haftanın son türküsü Kamil Abaloğlu'nun icrasından. Onun uzun versiyonunu sizlere dinlettim mi hatırlamıyorum. Ama zannederim henüz sizlerle paylaşmadım. Burada elma motifi tam böyle birebir bütün kültürlerde öne çıkan anlamıyla net biçimde kullanılmış. O uzun versiyonu sizlerle paylaştığımda belki elma motifi üzerine birkaç şey söylerim. Şimdilik sadece işaret etmekle yetiniyorum. Kamil Abaloğlu'ndan dinliyoruz. Bağlarına vardım elma yoğuydu.

Söz verdin de gelinim oldun ellerine. Şöyle bu haneden oy of nasıl kıyılır. Söz verip de cayın ışığı.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Ilgın Külekçi ve Ege Hasırcı'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Ilgın Külekçi ve Ege Hasırcı'ya teşekkür ederiz.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Eyvallah. Reklamlar.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar bitti.
5: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
6: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.
2: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
3: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında yine sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızda kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak bana yardımcı olacak. Efendim, iki bölümlü bir program hazırladım. Birinci bölümde Ankara Radyosu Tarihi Türk Musikisi Korosu'nun 1940'lardan kalma bir radyo konserini dinleyeceğiz. İkinci bölümde de bir İstanbul Radyosu kaydı yer alacak. Muzaffer Birtan'dan şarkılar. Efendim, dinleyeceğimiz eserler gerçi anons ediliyor. Mesut Cemil kendi sesiyle anons ediyor ama elimizdeki kayıtta onun anons ettiği eserlerin bir kısmı yer almıyor. Ben yine de o anonsları çıkarmıyorum. Fakat elimdeki kayda göre eserlerin sırasını bildireceğim. Ömer Altun, Ankara Radyosu'nun eski tamburilerinden Ömer Altun tamburla giriş taksiminden sonra ilk eser Zaharya'nın Segah Ağaçember bestesi. Güfte Koca Ragıp Paşa, Çeşmi Meygu'nun ki Bezmi Meyde Canan dönderir. Bu eseri eski programlarımızda zaman zaman dinletmişizdir ama bu icrası gerçekten çok güzel. İnsanda bir huşu duygusu uyandırıyor dinlerken. İkinci eser yine Segah makamında Itri'nin Segah Yürük Semaisi, Tuti'yi mucize güyem, ne desem laf değil, güfte nef'iden. Efendim, bu eser 200 yıldır, en az 200 yıldır Itri'nin eseri olarak bilinir. Anonsta da böyle. Fakat bir araştırma var, onu da bildirmek istiyorum. Arkadaşımız Harun Korkmaz güfte mecmualarını çok iyi bir şekilde taradı. Bu eserin Itri'nin olamayacağını kanıtladı desek yeridir. Bu eser daha Itri doğmadan yazılı güfte mecmualarında yer bulmuş bir yürük semai. Itri 1640 tahminen doğum yılı, 1712 yılları arasında yaşamıştır. Ondan daha eski bir güfte mecmuasında yer aldığını söylüyor. Bu eser bir güfte mecmuasında da Koca Osman adına kaydedilmiştir. Kasımpaşalı Koca Osman 17. yüzyılın çok önemli bir bestekarıdır. Itri'nin kendi mecmuasında da bu esere, bu Segah Yürük Semai'ye yer verilmemesi bu eserin ona ait olamayacağının bir kanıtı olarak gösteriliyor Harun Korkmaz arkadaşımız tarafından. Bunu belirtmek istiyorum. Segah Yürük Semai ya Itri'nin ya da Koca Osman'ın diye ihtiyatlı bir dille kaydediyorum efendim. Öteki eserler şöyle: Hafız Yusuf Efendi'nin Hüzzam şarkısı Sitem Bihudedir Bahtı Zebuna, Zekai Dede'nin Hüzzamı Ey Hüsnü Cemal Aleme Sen Darbu Meselsin, Vecihe Daryal'ın Kanun Taksiminden sonra Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüzzamı Değildi Böyle Evvel Tarzı Tavrın Bir Karar Oldu, Sultan 3. Selim'in Hüzzam şarkısıyla program elimizdeki kayda göre sona eriyor. Gönül verdim bir civane, derdinden oldum divane. Dinletiyoruz efendim bir bütün olarak.
2: Sayın dinleyiciler, bu akşamki programımız Segah ve Hüzzam makamlarında. Zaharya'nın, Itri'nin, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin, Faik Bey'in, Bekir Ağa'nın, Hafız Yusuf'un, Zekai Dede'nin, Hacı Arif Bey'in ve 3. Selim'in beste, semai ve şarkılarından müreffettir. Ömer Altun'un tamburla bir giriş taksiminden sonra Zaharya'nın Segah makamında bestesi. Çeşmi Meygun'un ki bezmi meyde canhan döndürür Saki gülçehre güya cam-ı rahsan döndürür. Belki ruhsarı arak rizi gülabı şerm olur. O gülen dağını ki aguşunda yaran döndürür.

Zaharya'nın Segah bestesinden sonra Bahurizade Mustafa Zikri Efendi'nin Yürük Semai. Tufi-i Mucize Güyem ne desem yarabbim.

Sayın dinleyiciler, programımıza Hüzam makamı ile devam ediyoruz. Mahmut Celaleddin Paşa'nın tanınmış Hüzam şarkısı. Değildi böyle evvel tarzı tavrın bir karar oldu. Tegafül gösterişten infialin aşikar oldu.

Tarihi Türk Musikisi Korosu'nu dinledik Mesut Cemil yönetimde, 1940'lardan kalma bir Ankara Radyosu kaydıydı. Efendim, Muzaffer Birtan'dan şarkılarla devam edeceğiz. İstanbul Radyosu kaydı. Muzaffer Birtan 1922-2007 yılları arasında yaşadı. Yıllar önce bu radyoda arkadaşım Ersu Pekin'le birlikte hazırladığımız Radyo Anıları dizisinde de kendisini ağırlamıştık. Efendim, çok tecrübeli bir radyocudur. Çok uzun zaman Ankara İstanbul radyolarında okudu. Efendim, UT Taksim'inden sonra kimin olduğunu söyleyemiyorum. Kayıtta yazılmamış. İlk eser Bolahenk Nuri Bey'in mahur şarkısı. Yare açtı tiye hicranın dili. Ey iş ve bas, buyurunuz.

İkinci eser Mahur makamında yine Hacı Arif Bey'in şarkısı Gösterip Ayare Lütfun Bizlere Bigane'sin.

Efendim, Mahmur'a yakın bir makam, Nikriz bir şarkıyla devam ediyoruz. Nikriz makamında Tamburi Faize Ergin'in Gönül ne için ateşlere yansın? Güfte Ruhi Bey'den.

Efendim, bu radyo konserinden sonra Muzaffer Birtan'ın öteki radyo kayıtlarından seçtiğimiz iki parçayla devam ediyoruz. Bir mahur şarkı yine. Bestekarı bilinmiyor. TRT katalogunda da kayıtlı değil bestekarı. Meclisinde ben mail oldum bir kaşıkareye.

Son parça Nevser Kökteş'ten. Kürdili cazkar şarkı, güftede bestekarın. Bugün biz hep neşeliyiz.

0: Muzaffer Birtan'dan dinlediğimiz şarkılarla bu haftaki programımızı tamamlamış olduk efendim. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Müzik Arşivi. Müzik icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cum.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak, bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy Hess'in Tango isimli kitabının sonuç bölümünden okumaya devam ediyoruz. Bu eserde söylediğimiz şeyi başka bir şekilde ifade etmek için Rus kökenli Parisli bir bayan dansçının sözünü aktaralım. Dansçıların bedeni sanki iki ayrı parçadan yapılmış gibidir. Üst kısmı düz ve partnerin bedenine çok yakın durur. Soğuk bir ağırbaşlılık ifade ediyor gibi görünür. Yalnızlık, ıstırap ama ender olarak da sevinç yüzlere çizilmiştir. Bedenin alt kısmı serbest bırakılmış yerdir. Bacaklar üst üste biner ve ötekinin alanına tecavüz eder. Ama tango cüretkar ve anlamı belirsiz oyununda daha da öteye gider. Üst kısmın ağırbaşlılığı yalnızca dışarıdan algılanan şeydir. Tangonun özellikleri olan bekleme ve dinleme, zengin ve karmaşık bir müziğin ve sürekli yenilenen bir şiirin desteği sayesinde dünyanın ve çelişkilerinin kırılıp yansıdığı melezleşmiş bir uzamda erkek ile kadının yeni bir buluşmasına imkan tanır. Tango, baloya tüm ruhunu yeniden vermeyi de sağlar. Şimdi günün ilk tandası Carlos Garcia Orkestrası'ndan geliyor. Solist Hector Pacheco. Por la Vuelta, dönüş yolculuğu için. Pero yo sé, ama biliyorum. Después de Carnaval, karnavaldan sonra ve tandanın son parçası Nostalgias, nostalji dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Yeşim Narter, Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının tangonun sosyal kökenine bakacak olursak başlıklı bölümünde şöyle diyor. Herhangi bir sanat dalını incelerken onu ortaya çıkartan sosyal ortamlardan hareket etme yöneliminin hala geçerli olduğunu düşünürsek eğer, sosyal kökenine baktığımızda tango karmaşık ve ilginç bir sosyal tarih ifadesi, başlı başına bir Arjantin tarihi. Kimi zaman nefret edilen, kimi zaman da yükseklere çıkarılan tangonun ilk melodilerine ait kanıtları 1865'lere kadar uzansa da 1900'lerin başlarında Buenos Aires'in bakımsız karanlık mahallelerinde çoğu göçmenlerden oluşan yalnız ve yoksul insanlar arasında doğduğu, hummalı ve azap dolu 20. yüzyılda büyüdüğü ve olgunlaştığı söyleniyor. Almanya'da kömür havzalarının yanında kurulmuş bir köyde kilisenin fakirliği bir org almaya engel olduğu için köyün müzik öğretmeninin bu duruma küçük bir icatla çözüm bulmaya çalışması sonucunda yoksulluğun ilacı olarak bulunan bandoneon, göçmenlerin koltuğunun altında gelmiş Arjantin'e. Ve bandoneon, tango ile büyüyüp gelişmiş. Ana enstrüman ve tangoyla özdeşleşen ses haline gelmiş. Buenos Aires'in yaşamının bir parçası olmuş adeta. Şimdi günün ikinci tandası Edgardo Donato'dan geliyor. Yo te amo, seni seviyorum. Mi serenato, benim serenatım. Şapaleando baro, çamurda sıçrayarak. La melodia del corazón, kalbin melodisi. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının Tango'nun Sosyal Kökenine Bakacak Olursak başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Tango'nun orijini, tango dansının doğuşu hakkında öne sürülen birbirine zıt tezler, tango'nun doğasında var olan iki kutupluluk karakteristiğinin bir başka görünümü sanki. Tango'nun dansının kökeni hakkında üretilmiş pek çok iddia var. Örneğin Arjantinli büyük yazar Borges'in kendi ifadesiyle bilgi kaynaklarının tümünün hemfikir olduğu gerçek şudur ki tango gelenevlerde doğmuştur. Dansın şehvet ve cinsellik taşıyan hareketleri, sözlerin içerdiği müstehcen imalar, mahallenin ayırt edici ve baştan çıkarıcı bulduğu bu müzik ve danstan kızlarını uzak tutmaları, öğrenme, öğretme, pratik ya da gösteriş amacıyla sokak aralarında erkek erkeğe yapılan figürler, bütün bunlarda tangonun nerede doğduğuna dair birer gösterge niteliği taşıyor. Şimdi sıradaki tandamız José García y Sus Zorros Grises orkestrasından. Yani José García ve onun Gri Tilkileri orkestrasından geliyor. Tristeza Marina, Deniz Hüznü, Junto a tu Corazón, Kalbinizin Yanında, Esta Noche de Luna, Bu Ay Işığıyla Aydınlanmış Gece ve tandanın son parçası Lloran las Campanas, Arkadaşlar Ağlıyor, dinliyoruz.

Rio de la Plata programında Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabından okuyoruz. Tango dansının kökeni hakkında üretilmiş pek çok iddia var. Borges'le aynı dönemde yaşamış yazar Ricardo Garcia Bulacan'a göre ise hiçbir şey genel ev teorisi kadar absürt ve yanlış olamaz. Tango dans salonlarında doğdu ki orada polkalar ve valsler arasında müstehcen isimler taşıyanlar vardı. Genel kabul gören şu ki tango kadınların katılmış olduğu, halen de aktif olarak katıldığı erkek egemen bir aktüalite, alt kültürle ilişkili. Arjantin tangosu şık ve zarif olmadan önce sert, küstah hatta edepsizdi. Parlak, şaşalı, cezbedici, gece kıyafetleri içerisinde hanımefendileri ve papyonlu kuyruklu smokinler içerisinde beyefendileri ile yüksek sosyetenin göz alıcı, büyüleyici, kibarlık ve zarafetin temsil edeceği zamanları da yaşayacağını bilmeden toplumun belden aşağısında doğdu tango. Arjantin'in genel evlerinde, karanlık ve teneke mahallelerinde bir asrın kapanmasına az kala. Çok daha sonraları Homero Manzi, şehirleşme ve gelişmeyle çoktan yok olmuş olan o dekoru, tangonun doğduğu karanlık mahalleleri, Carlos Gardel'in şu mısraları ile anlatmaya çalışır. Var olmuş olmanın ayıbı ve artık olmanın acısı. Şimdi günün son tandası Juan D'Arienzo'dan geliyor. Solist Mario Bustos. No te quiero más. Artık seni sevmiyorum. Llamarada pasional, tutkulu bir parıltı. La bruja, cadı. No tenemos perdón. Biz affedilmeziz. Ve tandanın ve günün son parçası Mandria, değersiz. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik Masa'daki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Davudak. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bülent Daldal ve Göksu Daldal'a teşekkür ederiz.
0: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Herkese sevgiler, saygılar Ankara'dan. Ben İlknur Akmanerk. Program destekçilerimizle radyomuzu destekleyen tüm dostları da başkentimizden selamlamak istiyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Dostlarım, bugün Luca Marenzio ile başlıyoruz. 1553-1599 yılları arasında öğreniyoruz kaynaklardan. Yani geç Rönesans'ın önemli bir ismi, İtalyan. Özellikle şiirin anlamını müziğe aktarmadaki ustalığı, kromatizmi ve word painting dediğimiz sözcükleri müzikle resmetme tekniğiyle tanınıyor Luca Marenzio. Hayatının büyük bölümünü Roma'da geçirmiş, Gonzaga, Este ve Medici çevreleriyle ilişkili olmuş ve de yine kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 500 madrigal bırakmış arkasında ve etkisi de İtalya'nın çok ötesine, özellikle de İngiliz madrigal geleneğine kadar ulaşmış. Bugün Luca Marenzio'dan Crudele, Acerba, Inesorabil Morte isimli bir madrigali dinleyeceğiz. 5 ses için bestelenmiş. Büyük İtalyan ozan Petrarca'nın Şarkılar kitabındaki 332 numaralı şiirin üzerine bestelenmiş bu eser ve aşağı yukarı şöyle bir tercümesi var. Zalim, acımasız, amansız ölüm. Bana bir daha asla mutlu olmamak için sebep verdin. Bundan böyle bütün hayatımı gözyaşları içinde karanlık günler ve acılı gecelerle geçireceğim. Gerçekten müzik şiirdeki acıyı yalnızca anlatmıyor, adeta armoninin içine yerleştiriyor. Dolayısıyla Monteverdi öncesi bir köprü diyebiliriz. Crudele Acerba'yı Concerto Vocale'den dinleyerek Luca Marenzio'nun bu olağanüstü madrigaliyle müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, Luca Marenzio'nun bu güzel madrigalinden sonra sırada İtalyan geç Rönesans erken barok isimleri içinde bir zirveyi temsil eden Giovanni Gabrieli'ye uzanıyoruz. Giovanni Gabrieli, 16. yüzyıl sonu Venedik müziğinin en önemli isimlerinden biridir ve San Marco Bazilikası'nın görkemli, çok korolu müzik geleneğinin de büyük ustalarından biridir. Hep konuşmuşuzdur bunca yıldır. Venedik ekolü olarak adlandırılan o büyük geleneğin zirve noktasıdır Giovanni Gabrieli. Ve şimdi dinleyeceğimiz Fuggi pur se sai, 1590 yılında Venedik'te yayımlanmış ve başlığının devamındaki Aria da sonar a otto bize eserin 8 parti halinde çalgılarla seslendirilmek üzere düşünüldüğünü söylüyor. Fuggi pur se sai sözlerini biraz serbestçe kaçabiliyorsan kaç bakalım diye çevirebiliriz. Ve gerçekten de müzikte bir kovalamaca duygusu var. Kısa motifler bir gruptan diğerine geçiyor. Sesler birbirine cevap veriyor ve müzik sürekli hareket halinde kalıyor. Giovanni Gabrieli'nin Venedik'te geliştirdiği farklı müzik gruplarını karşı karşıya getirerek adeta birbirleriyle konuşturduğu anlayışın çok güzel örneklerinden biri bu eser. Rönesans'ın son yıllarındayız ama bu karşılıklı diyalog ve çalgıların giderek bağımsızlaşmasıyla yaklaşmakta olan barok dönemin ayak seslerini de duyuyoruz bu eserin içinde. Kimden dinliyoruz? Miroslav Klement liderliğinde Simposium Musicum topluluğundan dinliyoruz. Giovanni Gabrieli, kaçabiliyorsan kaç bakalım.

Değerli dinleyenler, Luca Marenzio ile başladık, Giovanni Gabrieli ile Venedik'teydik, şimdi ise kuzeye çıkıyoruz. Bestecimiz Johann Adam Reinken, 1643-1722 yılları arasında yaşamıştır. Hollanda'nın Deventer kentinde doğmuş fakat müzik yaşamının neredeyse tamamını Hamburg'da geçirmiştir. Biz kendisini efsane bir organist ve de tabii ki önemli bir besteci olarak biliyoruz. Heinrich Scheidemann'ın öğrencisi olmuş, önemli bir isim, Alman müziğinin üç büyük şığısı derler kendisine, Scheid ve Schütz'le birlikte. Ve bestecimiz Reinken hocasının ardından 1663'te Azize Katerina Kilisesi'nin organistliğine getirilmiş, ölümüne kadar da bu görevde kalmış. Öte yandan Dietrich Buxtehude isimli gene sıkça yayınlarımıza konu aldığımız ve Johann Sebastian Bach'ın hayatındaki önemli figürlerden biri olan o önemli besteciyle de yakın ilişkileri olmuş Johann Adam Reinken'in. Bugün Reinken'den La Majör Sonatı dinleyeceğiz. Reinken'in 1687-88 arasında yayımlanan Hortus Musicus, yani Müzik Bahçesi adlı koleksiyonundaki 6. ve son sonat oluyor bu eser. İki keman, viola da gamba ve sürekli bas için yazılmış çok güzel bir eser. Fakat sonat sözcüğü bizi çok da yanıltmasın. Sonat bölümüyle başlayıp danslarla devam ediyor. Dolayısıyla sonata, Alman, Kur'an, Saraband ve Jig dansları. Kimden dinliyoruz bu güzel eseri? 17. yüzyıl Alman oda müziği eserleri kayıtlarına gerçekten doyamadığım Cordarte Ensemble'dan dinliyoruz. Johann Adam Reinken radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, Johan Adam Reinke'nin sonatıyla tabii ki bir kapı açtık. Az önce de bahsi geçmişti. Doğal olarak Dietrich Buxtehude ile devam etmek istiyorum. Dietrich Buxtehude'nin Befehl dem Engel, das Erkomm adlı eseri kısa ama çok güzel bir Luteryan koral kantattır. Soprano, alto, tenor, bas, dört sesli koro, iki keman, violon ve sürekli bas için yazılmış harika bir eser. Başlığını meleğe emret gelsin ya da meleğini gönder gelsin diye çevirebiliriz. Ve metin Erasmus Albert'in 16. yüzyıldan kalma bir akşam ilahisine dayanıyor. Meleğini gönder gelsin, bizi ve sana ait olanları korusun. Bu çok sevdiğim eseri Vox Luminis'ten dinliyoruz ve o güzelim seslere Ensemble Mask eşlik ediyor. Dietrich Buxtehude.

Değerli dinleyenler, Dietrich Buxtehude'nin de bu güzel eseriyle Yan Adam Reinken'le başladık Kuzey Almanya'ya. Dietrich Buxtehude ile devam ettik. Fakat şimdi Almanya'nın güneyine doğru iniyoruz ve bestecimiz bu sefer Johann Christoph Pätz. 1664-1716 yılları arasında yaşamıştır. Ve Pez'in müzikleri bugün çok sık çalınmıyor ama kendi döneminde gerçekten son derece itibarlı bir besteci ve de Kapellmeister olarak tanınıyor Johann Christoph Pez. Dediğim gibi Güneyli, Münih'te doğmuş. Eğitiminden sonra Baviera Elektörü Maximilian II. Emanuel'in hizmetine girmiş ve nitekim onun desteğiyle Roma'ya giderek İtalyan müziğini yakından tanımış. Bugünkü Almanya topraklarına dönüp Bonn ve Münih'te görev yaptıktan sonra 1706'da Württemberg Sarayı'nda Kapellmeister olmuş ve yaşamının sonuna kadar da Stuttgart'ta kalmış. Ve ilginçtir, Telemann, Georg Philipp Telemann, Alman müziğinin büyük ustalarından 1725'te Pezi döneminin önemli bestecileri arasında Händel ve Kaiser gibi isimlerle birlikte anıyor ve de özellikle üçlü sonatlarını övüyor. Pez'in müziğinin asıl ilginç tarafı ise Fransız ve İtalyan üsluplarını bir araya getirmesi. Özellikle Fransız müziğine. Dolayısıyla Lully'nin saray üslubuna büyük hayranlığı var. Jean-Baptiste Lully. Bu nedenle Almanya'da Fransız tarzını benimseyen besteciler arasında yani dönemin deyimiyle Lulistler arasında sayılıyor Johann Christoph Pez. Bugün dinleyeceğimiz Si bemol majör uvertürde zaten bu karakterinin güzel bir örneği. İki obua, fagot, yaylılar ve sürekli bas için yazılmış bu eser. Geniş bir eser. Bir uvertürle başlıyor. Ardından aleman, rondo, minuet, gavotte ve jig gibi saray danslarıyla birlikte akıyor. Bir de aralarda güzel aryalar var. Gerçekten Pez bir yandan Fransız sarayının zarafetini ve dans ritimlerini kullanırken diğer yandan kendi melodik ve armonik dünyasını ortaya koyuyor bu güzelim eserle. Ve biz bu harikulade eseri Peter van Hagen yönetiminde Le Mufatti topluluğundan dinliyoruz. Johann Christoph Pez radyolarınıza geliyor.

0: Değerli dinleyenler, Johann Christoph Pes'in Si bemol majör uvertürü ile bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

saygı duyuyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
3: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Gidilmeyen Yoldan hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün biraz adadan bahsedeceğiz. Programın ikinci yarısında da Ada Sesleri diye bir hesabın sahibi olan adadan bize kişilerin hikayelerini aktaran çok sevgili bir konuğum olacak. Şimdi adalardan zaten uzun zamandır da aslında bir yanıyla bahsetmek istiyorum. Tam da bu yüzden programa Heribel Efonte dinleyerek başladık. Ada benim derste de uzun yıllar özellikle bu Paul Gauguin dönemi, işte Tahiti'nin egzotikleşme dönemi anlattığım bir dönem. İlgimi çeken konular bir yanıyla. Şimdi bu Ada Sesleri'nden ve orada sevgili Dila'nın yaptığından biraz daha farklı başlayacağım. Ardından biraz böyle o sözlü tarih konularına da gireriz diye düşünüyorum. Türkçe'de de epey okunan Jamaica Kincaid diye bir yazar var. Yani ben galiba annemin otobiyografisini, Nehrin Dibini ve Lucy'yi yazan bir yazar. Şimdi o 1949 yılında Karayipler'den işte Antigua Adası'nda doğan bir yazar. Onun bir kitabı var. Küçük Bir Yer kitabı. O Türkçe'ye çevrilmedi henüz. İşte 16 yaşında Kincaid Amerika'ya geliyor. Hatta orada New Yorker'da falan yazmaya başlıyor. Çoğunlukla da o kendi yazdıklarında işte bu sömürgeciliğin tarihini yazıyor. Anne kız ilişkilerini çok yazıyor ve kendi memleketinden ayrılmasını, oraya olan aidiyetini hep anlatmaya çalışıyor. Bu Küçük Bir Yer neden çok ilginç bir roman? Yani roman değil aslında, bir tür otobiyografik gene izler taşıyor. Çok ilginç, çok güzel bir tarafı var. Çünkü orada turistlerin cennet gibi gördükleri kendi Antiguası'nı orada doğup büyüyen birinin gözünden anlatıyor. Tam da böyle başlıyor aslında kitap. Yani diyor ki Antigua'ya turist olarak giderseniz göreceğiniz şey şudur diye başlıyor. Ve yavaş yavaş adım adım bizi böyle önce uçaktaki turistin yanına oturtuyor. İşte uçak alçalırken yavaş yavaş adaya bakıyoruz. O masmavi denizi görüyoruz, açık havayı görüyoruz, parlayan güneşi görüyoruz. Sonra diyor ki daha önce gördüğümüz adalar da güzeldi ama işte burası yemyeşil. İşte bir yanıyla da fazla yeşillik yağmur demek. Oysa diyor turist yağmur istemez. Kuzey Amerika'nın, Avrupa'nın böyle karanlık, soğuk, uzun çalışma günlerinin ardından böyle birkaç günlüğüne adaya kaçan turist aslında güneşin altında dinlenmeye çalışır diyor. Çok da denk geldi. Ben bu hesabı, bu programı yapmadan hemen önce sosyal medyada böyle bir takip ettiğim bir hesap var ve şimdi de bir tatilde. Ve oradan işte yağmur yağıyor, sürekli yağmur yağıyor. Ve tabii ki haklı olarak diyor ki yani hani Allah'ım biliyorum hani bu bereket ama 3 günlüğüne tatile geldik. Hani şu da yağmayıversin, 3 günde yağmasa ne olur diye. İşte bundan bahsediyor. Diyor ki bu kusursuzluğu, o yeşilliği koruyabilmek için o yağmura ihtiyaç var. Halbuki turist bunu istemiyor. Oysa diyor, o kusursuz görünen Antigua'nın altında yağmurun yağmadığı, güneşin sürekli parladığı, o insanların kendi hayatlarının kaosundan birkaç gün kaçabildikleri bu ada, eğer orada yağmur yağmazsa kuraklık demek. Birkaç gün kayıp bile o demek diyor. Ve turist bir biçimde İşte bu 10 gün boyunca yağmur yağmamasını nasıl diliyorsa Antigualılar da her damla tatlı suyu dikkatle kullanmak zorundalar aslında diyor. Üstelik her tarafları suyla çevriliyken yapıyorlar bunu. Yani bir taraflarında Karayip Denizi var, diğer taraflarında Atlantik Okyanusu var ama içebilecekleri su sınırlı. Ve aynı gökyüzünün altında iki ayrı ada fikrinin olduğunu söylüyor. Birinde yağmursuzluk tatili güzelleştiriyor, diğerinde hayatı zorlaştırıyor. Antigua'nın denizinin mavi olmadığını ve güneşinin parlamadığını da söylemiyor ama bu güzelliğin o gerçekliğin ardında neler olduğunu söylüyor. Yani aynı anlama gelmediğinden bahsediyor. Bunları böyle aşama aşama çok etkili bir biçimde anlatıyor. Yani turistin uçaktan inip pasaport kontrolüne girdiği andan itibaren bize diyor ki mesela beyaz bir beyaz bir ırktansanız, işte bir Kuzey Amerikalıysanız, Avrupalıysanız kolayca gümrükten geçersiniz bizim adamıza girmeden diyor. Sizin bavullarınız da aranmaz diyor. Ama eğer diyor Avrupa'dan veya Amerika'dan ailene bulunamayan giysileri getirecek, yiyecekleri getirecek siyah bir Antigualıysanız o zaman aynı rahatlıkla karşılanmazsanız, orası kendi ülkeniz olmanıza rağmen diyor. Dolayısıyla buraya adım atan turist adımını attığı andan itibaren
böyle çok hafiflemiş, özgürdür. Oysa diyor, bu özel hissetmenin her zaman bir bedeli vardır diyor. Zaten bu özel hissetme biçimleri ada turizminin genellikle çok merkezinde duruyor. Yani adalar bize güzel bir tatil vaat ederken aslında gündelik hayatımızda olmadığımız biri olabileceğimize dair de bir vaat satıyor. Şimdi işe gitmeyen, bu zamanı bol, parası değerli, kendisine hizmet edilenlerin yeri gibi. Bir tür White Lotus hikayesi. Yani dolayısıyla aslında turist için hayatındaki sıradanlıklardan geçici olarak bile olsa kurtulunan bir yer. Şimdi yine Kincaid'in kitabında havaalanından çıkıyor turist ve bir taksiye biniyor. Bu diyor ki, bu araba yeni diyor. Japon malı, gösterişli bir araba. Ama diyor, turistin bilmediği şey, o kullanılması gereken yakıtla değil başka bir yakıtla çalıştırılıyor diyor. Bu yüzden de diyor, o bozuk eski bir araba gibi sesler çıkarıyor, takır tukur diyor. Yollar bozuk ve bu yolların bozukluğu turiste sevimli gelebilir diyor. Çünkü kendi ülkesindeki düzgün otoyollardan sonra aslında bu ne kadar da hoş ve tatlı bir değişiklik. O ilkellik egzotikleşmeye başlar diyor. Taksi şoförünün tehlikeli sürüşü bile ona korkutucu gelmeyebilir. Heyecanlandırabilir onu diyor. Çünkü tatildedir. Zaten gündelik hayatta tehlike diyeceği şeyleri adada bu sefer macera diye adlandırır. Ama diyor, fark etmeleri gereken bir şey var diyor turistlerin. Bu da yol boyunca gördükleri yeni otomobillere tezat bir biçimde evler, arabalar kadar iyi durumda değiller. Bunun arkasında çok önemli bir düzen var diyor. Bankalar otomobil almak isteyenlere kolaylıkla kredi verir. Oysa ev almak isteyenlere aynı krediyi vermez. Çünkü diyor, ülkedeki başlıca otomobil bayileri devlet yöneticilerindir diyor. Ve turist bunların hiçbirini bilmez. Arabanın penceresinden, taksinin penceresinden bakar. Gördüklerinin hangi ekonomik ve siyasi düzenin sonucu olduğunu anlayamaz diyor. Dolayısıyla bir görüntü görse de o görüntüyü bağlamsa bir biçimde görmediği için bu bağlantıları aslında okuyamaz diyor. Yol üzerinde toz içinde tuvalete benzeyen küçük bakımsız binalar vardır diyor. Kimi zaman bunların dikkatli bakarsa okul ya da hastane olduğunu görebilir. Ancak diyor, onların ilgisini de çekmeyebilir bu. Sonuçta tatildedir, hasta olacağını düşünmez. Oysa diyor, burada ihtimaller vardır. Yani ya kalbiniz teklerse, ya dikkatsiz sürücülerden biri bir kazaya sebep olursa, o zaman diyor, şunu hemen anlar turist, adada yaşayanlar kendi doktorlarına güvenmez. Sağlık Bakanı bile hastalandığında kendi ülkesinde değil, New York'ta doktora gider. Yani ada turistin bedenini dinlendirmek için var, ama adada yaşayanların bedenini koruyacak bir sağlık sistemi henüz kurulmamış diyor. Yani o aslında turistin baktığı manzaranın içinde böyle küçük bir çatla kaçıyor. O çatlağın arkasında da başka bir adayı görüyor. Yanına kendi kitaplarını aldığı için şanslı diyor turist. Çünkü halk kütüphanesinden gidip kitap alma ihtimali yok. Antigua'da güzel bir kütüphane vardı ama 1974 yılında depremde zarar gördü. Ve o zamandan beri onun önüne onarım bekliyor diye bir tabela asıldı. Ve aradan 10 yıl aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen o tabela orada duruyor ve turistler o tabelanın sadece fotoğrafını çekiyorlar. Çünkü turistler için o ayrıntı da egzotik bir ayrıntı diyor. Yani adalılara özgü sevimli bir zaman anlayışı olarak gören turistler, orada sanki zamanın farklı aktığını, bu tabelanın arkasındaki gerçek rengi göremediğini, kütüphanenin onarılmamasının aslında sömürgecilikten bağımsızlık sonrasına kadar giden o siyasi ihmallerin sonuçları olduğunu, kütüphanenin de sömürge döneminden kaldığını, tabelanın da adeta sömürge döneminden kalmış gibi olduğunu, yani bağımsızlığını kazanan bir Antigua olmasına rağmen hala harabe durumunda, yalnızlığa terk edilmiş bir ada olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla turistin gördüğü adayla Kincaid'in anlattığı ada arasında önemli bir fark var. Turist gördüğü her şeyi birbirinden bağımsız görüntüler olarak görüyor diyor. Bir mavi deniz var, kötü bir yol, işte eski binalar, ilginç otomobiller, değişik ses çıkaran otomobiller ve rahat, konforlu oteller. Oysa diyor, bunları birbirine bağlamamız lazım. Kötü yolların yanına
yöneticilerin malikanelerini koymalıyız. Bakımsız hastanelerin yanına tedavi olmak için New York'a uçan bakanları koymalıyız. Yıkık kütüphanelerin yanına İngiliz sömürgeciliğini koymalıyız diyor. Dolayısıyla manzaraya bakmak değil, bizim işimiz düzenin kendisine bakmak diyor. Bir, iki tür ada, daha doğrusu adaya bakmanın iki yolu vardır diyor. Uzaktan görünen, uçak alçalırken, gemi kıyıya gelirken ya da bir tablonun karşısında durduğumuzda gördüğümüz ada. Bu, içine giremediğimiz ve pürüzsüz ve onu bütünüyle görebildiğimizi zannediyoruz. Yani çevresi sularla çevrili, sınırları belli, kendi içinde tamamlanmış küçük bir dünya. Kendi hayatımızda neyin eksik olduğunu düşünüyorsak onu oraya yerleştiriyoruz. O yüzden de o yeniden başlama ihtimalini, huzuru, özgürlüğü, aşkı, doğallığı, yavaşlığı, cinselliği, her tür yeni başlama ihtimalini sanki beraberinde getiriyor. İkinci ada üzerinde yaşanan ada. Suyu bazen kesilen, hastanesinde yeterince doktor olmayan, kütüphanesi yıllarca onarılmayan, yolları bozuk olan ada. İnsanların çalıştığı, hastalandığı, yaşlandığı, öfkelendiği, kavga ettiği, suç işlediği ada. İşte birincisi egzotik olan ada. Bu ada fikri aslında temelde bizim gündelik ve tarihsel ada fikrimizde bir yeri var ve o yerinde bir sebebi var. Şimdi egzotik ada fikrini köklerini ta antik çağa kadar uzansa da bugün tanıdığımız biçimini büyük ölçüde 18. yüzyılın böyle aydınlanma ve Avrupa'nın keşif yolculukları sırasında kazanıyor. Antik anlatılarda ada böyle biraz büyülü bir yer. Aynı zamanda dönüşümün de yeri. Yani oraya gittiğimiz zaman değişiyoruz, dönüşüyoruz. Odysseus'un uğradığı adalar gündelik hayatın mesela kurallarının olmadığı, insanın geçmişini unutabildiği, büyülenebildiği ya da hatta ölümsüzlüğe kavuştuğu yerler. 18. yüzyılda ada fikri bir kırılmaya uğruyor ve Avrupa'nın kendi uygarlığını karşılaştırdığı adeta böyle bir deney alanına dönüşüyor aslında. O dönem Avrupa'da böyle ilerleme ile ilgili, uygarlık kavramları ile ilgili, yani bunların yeniden tanımlandığı dönemler aslında. Yani Avrupa kentlerinin büyüdüğü, mülkiyet ilişkilerinin sertleştiği, toplumsal eşitsizliklerin bir yandan görünür hale gelirken bir yandan başka soruların ortaya çıktı. Yani uygarlık bir insanı gerçekten özgürleştirir mi? Yoksa onu doğasından uzaklaştırır mı gibi? Şimdi bu sorunun cevabını da genel olarak aslında henüz bozulmadığını düşündüğü toplumlarda aramaya başlıyor. Ada da bu arayış için çok ideal bir yer. Ana karadan ayrılmış, işte sınırları belli, dış etkilerden korunmuş gibi görünen aslında. Ve bu sebeple de Avrupalı düşünür ve sanatçıların insanlığın daha önceki bir evresinin hala yaşadığı böyle doğal bir ortamı gibi. Sanki insanların orada mülkiyetle, dinle, işte evlilik ve ahlak kurallarının baskısıyla, toplumsal cinsiyet baskısının olmadığı böyle hayal edilen yerler. Adada yaşayan gerçek insanlar sadece değil de egzotik figürlermiş gibi. Şimdi bununla ilgili Tahiti'ye ulaşan işte denizci Louis Anton Bougainville'in bir anlatısı var. O anlatıya geçerken önce bir şarkı arası vereceğim. Ardından tekrar Bougainville'in Tahiti anlatısını dinlemek üzere beraber olacağız. Şimdi bugün Agnes Obel'den Riverside'i dinliyoruz ve ardından yeniden beraberiz.

Gidilmeyen yoldan hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün biraz ada fikrinden bahsediyoruz. Tam da Tahiti'ye ulaşan Fransız denizci Louis Anton Bougainville'in anlatısından bahsetmeye, 1768'deki anlatısından bahsetmeye başlamıştım. Şimdi Bougainville Tahiti'yi böyle çok bereketli doğası ve aslında çok temelde olan nedir? Cinsel özgürlüğüyle bir yeryüzü cenneti olarak sunuyor. Yani oraya bir yeni Sitera diyor. Stera Afrodit'i yani aşkın adası. Yani bunun da resimleri var. Ve böylece onu bir tür kendi adı, tarihi ve toplumsal yapısı bulunan böyle Tahiti Avrupa'ya anlatıldığı anda bir tür Avrupa mitinin içine yerleşiyor. Ve sadece Tahitilerin yaşadığı bir yer olmaktan çıkıyor. Avrupa'nın kaybettiğini düşündüğü bütün o doğallığı, özgürlüğü, masumiyeti buldukları bir yer oluyor. Hatta Diderot Bougainville'in yolculuğuna ek diye bir metinde bu anlatıyı uzun uzun kaleme alıyor. Avrupa'nın böyle evlilikle, mülkiyetle, işte dinle ve cinsel kurallarını eleştirmekle ilgili. Diderot'un metni böyle Bougainville'in cennet anlatısının ardındaki sömürgeciliğin ve sömürgecilik şiddetinin de görünür kılındığı bir metin. Ama sanki Tahiti Avrupalıların kendi toplumuyla yüzleşmek, hesaplaşmak için olan bir ada gibi. Yani adadaki insanlar da kendi hikayelerini anlatmıyorlar. Avrupa'ya dönüp işte sanki sizin hayatınız doğal değil, asıl doğallık burada diyorlar gibi. Bu sürecin benim anlattığım derslerde daha çok onları kullanıyordum ben. Bu sürecin böyle çokça resmi var tabii ki. Bu yolculuklarda böyle adaların görüntüsünü Avrupa'ya taşıyanlardan biri İngiliz ressam William Hodge. William Hodge 1772'de Kaptan James Cook'un 2. Pasifik seferine yolculukta görülen yerleri resmetmek üzere katılıyor. Şimdi gemiyle Tahiti'ye, işte Yeni Zelanda'ya ve başka Pasifik adalarına gidiyor ve yolculuk sırasında çizimler yapıyor. İngiltere'ye döndüğünde bu çizimlerin bazılarını da tabloya dönüştürüyor. Bazıları da seferin yayımlanan anlatısı için gravür olarak çoğaltılıyor. Şimdi bu böylece aslında adaya hiç gitmeyecek insanlar onları Hoca'nın çizdiği görüntüler aracılığıyla tanıyorlar. Bu resimler şimdi gözlemden doğuyor ama burada bir problem var. Şimdi bir düşünün, bu problem nedir? Şimdi bir tür fotoğraf çekiyor gibi düşünelim, tamam, William Hodge'su. Ama şimdi bir adanın Avrupa'daki ilk görüntülerinden birini o adaya da yaşayan biri değil, oraya İngiliz keşif gemisiyle gelmiş bir ressam yapıyor aslında. Yani ada hakkında kimin konuşabildiği konusu daha o görüntü üretilirken başlıyor. Şimdi bu çok problemli bir bakış. Benim sürekli olarak eleştirdiğim, yani eleştirmeye de devam edeceğim diyeyim. Ya ondan yaklaşık 100 yıl sonra devreye Paul Gauguin giriyor. Gauguin'in Türkiye'ye giderken orada kendi aslında bu Gauguin benim hiç barışabildiğim biri olmadı maalesef. Çünkü tam da çok benzer bir biçimde. Hatta o Tahiti'ye gittiğinde o Avrupa'nın ada hakkında kurduğu hayallerle çoktan tanışıyor. Hatta Bougainville'in yeni Sitera dediği ressamların resimlerini yaptığı, çoğalttığı, böyle uygarlığın bozmadığı bu hayatın izlerinin aranacağı yer fikrini biliyor. Ve her ne kadar o vardığında artık bu bozulmamış hayatın var olmadığını, Tahiti'nin uzun zamandır Fransız sömürgesinin altında olduğunu, Tahiti'de misyonerlik faaliyetlerinin devam ettiğini, hatta oraya gidenler sebebiyle uzun yıllardır salgın hastalıklardan bayağı yılmış bir Tahiti'nin olduğunu, yıkılmış bir Tahiti'nin olduğunu, ticari ilişkilerle kapitalize olmuş bir Tahiti'nin olduğunu biliyor olmasına rağmen o zihnindeki Tahiti'yi resmediyor. Yani o yine o egzotik ada fikrine sığınıyor ve Tahitili kadınların bedenlerini, kendisine ait olmayan o kültürel işaretleri kullanarak Avrupalı erkeğin aslında hem cinsel hem ruhsal bir özgürlük arayışına hizmet ediyor. Ben başka başka yerlerde, başka başka derslerde Gauguin'in kendi yaptığını farklı biçimlerde çok eleştirdim. Bugünkü konu o değil. O yüzden oraya geçeceğim. Ama egzotik ada fikrinin temelinde ne var? Aslında sadece uzak bir yere olan hayranlık değil buradaki konu.
Yani adayı tarihsizleştirmek var burada. Orada yaşayan insanların kendi anlatısını ortaya almamak var. Bir başkasının yurdunu kendi kaçış hayaline çevirmek var. Her şey seninle ilgili oluyor sonunda aslında. Şimdi bir düşünelim. Bununla ilgili daha popüler örneklere gelecek olursak mesela. Televizyon dizilerinde devamları. Yani Lost'a bakalım mesela, değil mi? Çok da ünlü bir diziydi. Ada dünyanın kurallarının işlemediği, böyle zamanı, kimliği değiştiren bir yer. Yani antik ada anlayışına çok yakın aslında. Adaya düştün mü geçmişinle yüzleşiyorsun. Başka biri olma ihtimaliyle karşılaşıyorsun. Karakterlerin sınandığı bir yer. Halbuki sanki kendi başına var olan bir toplum, bir coğrafya değil orası. White Lotus dizisine bakalım. Mesela bu egzotik ada fikrini içeriden bozmaya çalışan bir hali vardı. Yani Hawaii'de, işte Sicilya'da zengin turistlerin bu kendini yenileme alanı, haz almaya gitme yerleri. Halbuki çalışanlar için emeğin, sınıf farkının, işte sömürge geçmişinin sürdüğü yerler. Bu anlamıyla düşündüğümüz zaman mesela White Lotus'u ben Jamaica Kincaid'in aslında Küçük Bir Yer kitabına çok yaklaştırabilirim. Turistin cennet dediği yer başka birinin sömürüldüğü iş yeri aslında. Böyle bir sürü örnek var. Mesela The Wilds ve kısmen Yellow Jackets Robinson Crusoe mitini aslında kadın karakterlerle yeniden kuruyorlar. Yani bir nevi onlara böyle bir feminist bakış atıyoruz. Ama aslında orada sorgulanması gereken bir Robinson Crusoe miti var. Yani uygar insan doğaya karşı anlatısı. Bu ıssızlığın işte o yeniden ortaya çıkışın, insanlığın o saf ve doğal özünün ana karadan taşıdığı o bütün o cinsiyet rollerinin, iktidar ilişkilerinin, toplumsal hiyerarşilerin, travmaların sanki olmadığı, toplumsal sınıfın yeniden başladığı, sıfırlandığı bir yer gibi. Bu yüzden mesela ben Tove Jansson'u çok seviyorum. Çünkü o mesela adayı anlattığı zaman yani gündelik hayatı adaya geri veriyor biraz. Yani Yaz Kitabı diye bir kitabı var mesela. Kimseye böyle yeniden ve yeniden icat ettirmiyor. İnsanlar orada yaşıyorlar, hava bozuyor, değişiyor, büyük anne yoruluyor, çocuk sıkılıyor, eşyalar bozuluyor, yaz bitebiliyor. Orası bir cennet değil yani. Bir tür böyle gizemli bir yer de değil. Üzerinde zaman geçirilen gerçek bir yer. Yani hem olumlu hem olumsuz tarafları olan bir yer. Şimdi bunu eleştirdiğim noktadan aslında son bir dizi örneği vereceğim. Şöyle ki The Durrells dizisi. Louisa Durrell'in 4 çocuğunu alıp 1930'larda İngiltere'den Corfu'ya taşınmasını anlatıyor. Paraları çok az, işte aile hayatları da çok yolunda gitmiyor. İşte Corfu'daki kiraladıkları ev çok bakımsız. Yiyecek bulmakta, evi çekip çevirmekte, çocuklarla baş etmekte çok zorlanıyorlar. Oysa bütün bunların ortasında nedense müthiş bir ferahlık hissediliyor sürekli. Çok güzel bu arada. Diziyi sevmesi de çok kolay. Dizi de çok güzel. Ama çünkü deniz var, güneş var, işte hayvanlar var. Onlarla böyle topluca bir hayat var. Uzun uzun sofralar kuruluyor. Durrell ailesi, yardımına yetişen insanlar var sürekli olarak. İşte Korfu başka bir hayatın mümkün olduğu bir yer haline geliyor. İşte o Durrell ailesinin hikayesi de hatta sonrasında İşte oradan çıkan yazarlarla biz o hikayeyi okumaya da devam ediyoruz. Şimdi bunların tümü şöyle ki sorunlu. Bir adanın geçmişini anlatırken kimin konuştuğu çok önemli. Yani bir odada oturanlar mı anlatıyor bu geçmişi? Oranın sakinleri mi anlatıyor? Eski evlerin sahipleri, tanınmış konukları kimlerdi? Hangi aileler nerede oturuyorlardı? Bu evleri kim temizliyordu? Yazlıkçılar gelmeden oralar nasıl hazırlanıyordu? Çocuklar denize girerken onlara kim bakıyordu? Adanın asıl tarihi bu. O yüzden de yalnızca böyle orada olup bitenler değil, bunu kimin anlattığı da çok önemli. Yani biz o anlatma, o mikrofonu kime veriyoruz? O kalemi kime veriyoruz? Bunlar çok önemli. Yani şimdi mesela sözlü tarih veya da biz buna feminist sözlü tarih diyelim ama çemberin dışında kalanları aslında mikrofonu verirken, onları mikrofonun başına çağırırken, aynı zamanda anlatmaya değer bulunan şeylerin hikayesi de değişiyor. Yani sadece eskiden ada nasıldı diye sorduğumuz zamanın dışında
Bir yaz günü o evde neler yaşandı, nasıl kahveler içildi, işte evdeki hayatın nasıl başladı, temizliğin nasıl yapıldı, tozun nasıl alındı, kimin hangi işi yaptı, ne zaman kendilerine ait vakit oldukları, o sırada sokaktan geçen işte satıcılar onların nasıl bağırdı, ne diye bağırdı bile aslında bir adanın haritasını ortaya çıkabiliyor, çıkarabiliyor. Bir de tabii soruyu soran kişinin de bir sorumluluğu oluyor. Yani birinin hatırasını kaydettiğimizde onun anlatısına sahip olmuş olmuyoruz. Onu nasıl yorumladığımız, konuşanın kendi sözlerini verip vermediğimiz, onun sözleriyle mi anlatıyı kurduğumuz, kimin sesini duyulabilir kıldığımız, o bütün o sessizlikleri, gülüşmeleri, işte konuşmanın içine dahil edip etmediğimiz, bunların hepsini anlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam da bu sebeple yolum Ada Sesleri diye bir hesapla kesişti. Sevgili Dila Gevgelili ile bu sayede karşılaştım. Ve programın ikinci yarısında konuğum sevgili Dila'yı davet etmeden önce hemen bir şarkı arası veriyorum. The Waterboys'dan Fisherman Blues geliyor. Ardından tekrar beraber olacağız.

0: Yeniden Gidilmeyen Yol programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kotamak. Bugün ada fikrini konuşuyoruz. Ve sevgili konuğum Dila, ada seslerinden Dila. Dila, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Dila'yı 1989 yılında İstanbul'da doğdu, Bursa'da büyüdü. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde pazarlama ve halkla ilişkiler üzerine çalıştıktan sonra hayatının seyri Burgazada ile değişmiş. 2018'de eşi ve vesilesiyle attığı adayı, yıllarca hafta sonları gidip geldiği adayı uzun dönemli bir mekan belliyorlar ve kızlarının doğumuyla beraber de tam zamanlı olarak adada yaşamaya başlıyorlar. Şimdi bir ada seslerinde aslında böyle bir sürü farklı farklı konuşma, adanın geçmişinden gelen sesleri derlediğin, bence daha ilginç olan şey birbirinden farklı adaların duyuluyor da olması. Herkes kendi ada hikayesini anlatıyor. Biri çocuk
1: Evet.
0: hikayesini anlatıyor, biri başkasının çalıştığı yer olarak anlatıyor. O yüzden başkalarının hatıralarını dinlemeye başladığında kendi bildiğini sandığın ada nasıl değişti? Oradan konuşmaya başlayabiliriz.
1: Kendi bildiğim ada şöyle değişti. Adanın sizin de başta programın başında bahsettiğiniz gibi birden farklı yüzü var aslında. Hem buraya turist olarak gelenlerin, hem yeni taşınanların, bir de burada doğup büyümüş olanların. Aslında bakıldığında hiç kimse birbirinden memnun değil. Buraya gelen fotoğraflarda gördüğü gibi bir adayı bulamadığından şikayetçi. Herkes bir şekilde bir şeylerden şikayetçi. Benim de bu hesabı aslında açma sebebim biraz buydu. Yani insanlar bir oh dedi.

0: desinler. Böyle bir şey görsünler ve bir mutlu olsunlar. Oh, içim açıldı desinler. Hem adada yaşayanlar, hem yaşamak isteyenler, herkes buranın aslında nasıl bir yer olduğunu biraz burada yaşayan bir insanın gözünden görsün. Ve o aslında çok şikayet ettikleri, memnuniyetsiz oldukları her koşulun biraz da güzel tarafı olduğunu görsünler istedim. Yani aslında her zaman bardağın yarısı dolu. Biraz bunu göstermek istedim. İşte dünyanın en güzel manzarası kimine göre, vapurlar geçiyor, saatler geçiyor vesaire. Kimisine göre de işte vapur geldi yine duman attı falan filan yani. Ama her zaman bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Ben de insanları dinlemeye şu vesileyle başladım aslında. Herkesin kişisel bir hafızası var. Konuştuğum insanlar 30 sene, 40 sene, 50 sene belki bir şeyi anlatıyorlar. Ve biri 50 sene o anıyı hafızasında tutabildiyse bu tarih kitaplarında anlatılandan çok daha öte bir şey bana kalırsa. O yüzden ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir sürü hikaye var. Farklı farklı insanlardan dinledim. Gün geldi o hikayenin kahramanından da o hikayeyi dinleme şansım oldu. Bence bu da çok kıymetli. Şimdi kulaktan kulağa oynar gibi burada bir hikaye yayıldıkça farklı farklı şeylere evriliyor. Ama aslında hiç öyle değilmiş mesela. Kişinin kendisinden dinlediğimde ben onu öğrenebiliyorum.
1: Bu şey
0: Dediğiniz gibi, pardon buyurun.
1: yo yo hayır yani aslında o bakış açısı farkını anlatmak çok ne bileyim hoş gibi geliyor bana. Bayezid ya Bayezid'di galiba. 2020 tarihli bir resmi var. Aslında isimsiz diye geçiyor resim. Ama bir biçimde o turistlerin gördüğü adayla üzerinde yaşanılan ada arasındaki böyle farkı ortaya çıkaran. Çünkü böyle bir deniz haritasının büyütülmüş baskısı üzerine çalışıyor yağlı boya ve akrilikle. Ve Haiti ile Dominik Cumhuriyeti'nin böyle paylaştığı İspanyola Adası'nın ve çevresindeki deniz geçidini gösteriyor. Adanın kıyıları, işte denizdeki yönler, yazılar resmin altında da hala seçilebiliyor. O yüzden de böyle onların üzerine o renkli kıvrılan biçimlerde oluşan çömelmiş bir kadın figürü yerleştiriyor. Bu böyle 3 metre genişliğinde diyeyim böyle resimde bir figür. Haritanın önünde de duran da haritanın kapladığı için alanın içinde ve onun üzerine çizilmiş gibi duruyor. Bu bakış açısını anlatmak için çok önemli. Yani doğru harita ne? Deniz haritası, işte adanın kıyıları, ulaşım yolları ama denizde yolunu bulacak kişi için hazırlanmış bir bilgi sunuyor. O harita silinmiyor ama insan başka bir şey istiyor aslında. O tarihsel şeyi yani karşınızda gördüğünüz yerde işte nasıl bir haritanın üstündesiniz? Siz kendi yolunuzu orada nasıl bulacaksınız? Şimdiye kadar elinize geçmiş bütün o bilgiler, bütün o haritalar sizin kendi yolunuzu bulmanıza, kendi hikayenizi bulmanıza nasıl yol açacak? Onunla ilgili bir örnek veriyor. O yüzden siz konuşurken onu hatırladım bir anda. Bu şey kısmı benim çok hoşuma gidiyor anlattığınız ve söylediğiniz. Kişisel hafıza meselesi. Yani
0: Evet.
1: ada nasıldı? İşte çocukken nereden denize girerdiniz? Oraya bugün girebiliyor musunuz? Evinizde işte
0: Evet.
1: neler konuşuluyordu bu konuda? Bunlarla ilgili böyle ilginç anekdotlar geliyor mu aklınıza?
0: İlginç anekdotlar.
1: Bana şeyler ilginç geliyor. Yani çoğu zaman böyle resmi arşivde görünmeyen bakım emeği, ev içi verilen kararlar, işte nelerden korktukları. Hatta bir tanesinde galiba sizin videolarınızdan birinde böyle uzun biri balık çok tutuyor da bütün adaya balık ikram ediliyor.
0: Evet,
1: Evet değil mi? Öyle bir şey vardı galiba yani.
0: bir şey var. Daha bu gerçi yakın geçmiş, 2000'lerin başında ya da depremden hemen önce falan o civarlarda böyle tuhaf bir hikaye var mesela. Kilisenin etrafında durmadan bir ses duyuluyor her akşam. İşte akşam 8'den 12'ye kadar falan öyle bir şey, gece karanlığında. bir erkeğin nefes alış veriş sesi gibi bir ses. Kimse bunu tam olarak tarif edemiyor ama böyle adlandırıyorlar. Ne olduğu bulunamıyor. Bu böyle bir şehir efsanesi halinde. İnsanlar işte akşam çekirdeklerini alıyorlar, kilisenin etrafına gidiyorlar. Hayaletlere gidiyoruz deyip bütün akşam orada o sesi dinliyorlar. Hem korkuyorlar ama ne olduğunun da tam adını koyamıyorlar. Saadettin Teksoy geliyor, o başka bir anlam yüklüyor falan. Olay böyle bambaşka bir yerlere gidiyor. En sonunda anlıyorlar ki bu bir baykuş yavrusu. Bir yere, bir buzdolabının arkasına sıkışıyor ve gece olduğunda bu sesi çıkarıyor ve bir şekilde işte yankılanarak yayılıyor. Aklıma gelen bu
1: Evet.
0: hikaye. Demin de
1: Evet.
0: dedim ya, kulaktan kulağa yayılan hikayeler. Bu da öyle bir şey.
1: Bu
0: Kimisi diyor işte kilisenin altında zindanlar var, orada ölenlerin ruhu geldi. Çok farklı şeyler düşünülebiliyor. Ama en sonunda bir baykuş yavrusu çıkıyor.
1: Ya ben zaten şeyi de çok önemsiyorum. Olayın olması, hangi olayın olduğu, o gerçek, o değil yani. Onun etrafındaki anlatı, orada şekillenen anlatı, onunla beraber büyüyen anlatı. Ve aslında hatırlama biçimi de bir biçimde böyle değişiyor ya onların. Hani bu işte onun ne olduğuna dair fikirler yıllarca belki o sofralarda konuşuluyor, gülünüyor onlara.
0: Evet.
1: O yüzden de o kısım çok çoğaltıyor. Gerçek olan hikayeyi çok büyütüyor diye düşünüyorum. Onu gerçekten de çok önemli buluyorum bu dolayısıyla. Peki sevgili Dila, siz çekmeye başladığınızda adalıların buna yaklaşımı, tepkisi neydi? Yani mesela seslerinin duyulmasından ya da bir de bence burada çok özel başka bir taraf var. Sesi duyurmaya çalışmak sadece bir mağduriyetten de kaynaklanmıyor. O yüzden de çok da güzel bir tarafı da var. Hoş. Onları çekmeniz, onları davet etmeniz ya da görünür olmalarına ilişkin fikirleri neydi?
0: Bundan çok hoşlandılar. Tabii ben bu hesabı açtığımda insan hikayeleriyle ben başlamadım. En başta ada sesleri yani sadece ada görüntüleri vardı. Bundan çok hoşlandı bir kısım. Küçük bir kesim biraz rahatsız oldu. İşte adamızı bu kadar duyurmasanız mı, reklamını yapmasanız mı, çok güzel gösteriyorsunuz falan gibi biraz böyle küçük sistemlerle de karşılaştım. Hala karşılaşıyorum.
1: Daha çok
0: Ama
1: insan gelecek. O başta söylediğiniz yani aslında hani duyulursa daha da kalabalık olacak. Evet, aynı sorunlar baştan başlayacak.
0: yandan ben çok naif ve çok sakin bir yerden gösterdiğime inanıyorum. Bu yüzden mesela şöyle mesajlar alıyorum. Hiç gelmedim adaya. Gelmek istiyorum ama gelmekten korkuyorum. Orayı bozmaktan korkuyorum diyen mesajlar var.
1: Ne kadar zarif mesajlar.
0: Çok. Çok aşırı zarif. Bu içimi umutla dolduruyor. En azından insanlara ben doğru bir şey gösterdiğime inanıyorum. Yani burası işte gelip partiler verebileceğiniz ya da nasıl diyeyim yani gönlünüzce gürültü yapıp bisikletlerle son hız gidebileceğiniz bir yer değil. Aslında göstermeye çalıştığım taraf da bu. Yani bu ada böyle bir yer, sakin bir yer. Bunu isteyen buraya gelmeli diye düşünüyorum. Hani buraya gelip burayı başka bir yere benzetmeye çalışmak çok doğru gelmiyor ve adada da çok yerleşebileceklerine inanmıyorum.
1: Anladım.
0: Buraya ters davranan insanların bir şekilde buradan uzaklaşacağına inanıyorum.
1: Aslında bir yanıyla da bir tür karşılaşma alanı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki mesela ben The White Lotus'u önerdiğimde onun ilk sezonunda o da böyle The Duras gibi dışarıdan gelenlerin gözünden başlıyor ama otel çalışanlarının emeği üzerine kurulduğunu da anlatıyor. O Hawaii'de bir tatil köyünde geçiyor. Belinda'ydı galiba bir karakter. Otelin spa çalışanı olarak konuğu mesela Tanya'yı uzun uzun dinliyor. İşte Tanya Belinda'nın kendi hayatı ve kurmak istediği iş hakkında söylediklerini, kendi ihtiyaçlarını, onların hepsini dinliyor. Tabii sonuna doğru, onun sonunu söylemeyeyim ama iş çok başka bir yere gidiyor ama ikisinin de sesini duyuyoruz aslında. Yani şöyle de değil, adanın yerli sesini duyuyoruz diye değil ama bir tür dışarıdan gelenin hikayesini anlatırken Oradaki çalışan kişinin de duyulup sonradan nasıl unutulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir yanıyla yan yana giden bir tarafı var. Hatta galiba bir de Ada diye, Tonizi diye bir Victoria Hislop'un romanından uyarlanan bir dizi vardı. Girit açıklarındaki bir böyle adada geçen. Geçmişi öğrenmek için gidiyorlardı ve işte hep başkalarından duyduğun adanın orada bir tür karşılaşma, yani insanlarla karşılaştıkça o bir tür nasıl diyelim, oradaki hikaye biraz birazcık farklı ilerliyordu ama insanların karşılaşma mekanı haline dönüşüyordu diyeyim. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani siz gelen insanla, gelecek insanla oradaki insanı karşılaştırıyorsunuz bir yanıyla da.
0: Bir noktada evet.
1: Evet. Dolayısıyla o karşılaştırma aslında insanların birbirine ne kadar çok karşılaşırsak, ne kadar yüz yüze gelip kakarsak, ne kadar göz göze gelirsek o kadar karşılaşırız diye düşünüyorum. Yani o kadar karşılaştıkça birbirimize tahammülümüz artar diye düşünüyorum ben.
0: Evet, bir yandan burası gerçek de bir yer. Yani bunu da gösterme çabası var. Buranın yaşayan sakinleri var. Buralı insanlar var. Burada sıradan bir hayat yürütülüyor aslında. Hani insanlar buraya geliyorlar. Mesela bir film seti gibi, bir dizi seti gibi istedikleri her şeyi yapabilecekleri, işte istedikleri bahçeye girebilecekleri, her yerde fotoğraf çektirebilecekleri düşüncesi var. Ama aslında orası birinin bahçesi, birinin evi.
1: Evet.
0: Yani bu insanlar oyuncu değil, burada yaşayan
1: Evet,
0: insanlar.
1: evet,
0: Ve
1: evet.
0: onların gözünden nasıl olduğunu anlatmak, onları tanıtmak bence önemli.
1: Peki en son şöyle bir şey sorsam size. Bizim şimdi programımın adı Gidilmeyen Yol. Aslında bir nevi bizim kendi gitmediğimiz yollar, bizim kendi seçmediğimiz yollar, kapanan ihtimaller. Hem programda duyduğunuz hikayelerden hem de sizin kişisel de olabilir aslında. Yani sonuçta siz adaya daha sonra geldiniz. O yüzden de o hani bir tür daha geç bir anlatıya dahil olmuş oldunuz. Keşke daha önceden duysaydım, çocukluğumu burada yaşasaydım bile olabilir. Hiç aklınıza böyle bir gerçekleşmemiş ihtimaller geliyor mu diyeyim son olarak.
0: Çok isterdim. Burada büyümüş olmayı gerçekten çok isterdim. Şimdi kocaman hallerini gördüğüm insanlarla beraber büyümüş olmayı çok isterdim. Çünkü burada kopmayan bağlar var. Beni en çok etkileyen kısmı biraz da bu. Şimdi birçok mesaj gelmeye başladı ben bu hesabı açtıktan sonra. İşte bir şekilde burayı terk etmek zorunda kalmışlar. Çocuklukları burada geçmiş, gitmişler. Uzun süre burayı görmüyorlar. İşte diyorlar ki mesela ben bu sokakta doğdum. Lütfen bana evimi gösterir misiniz? Şu sokağı lütfen çeker misiniz? Yani dünyanın neresine giderse gitsin, insanlar buradan bağlarını koparamıyorlar.
1: Evet, doğru.
0: Ben bununla yüzleştim.
1: Ne
0: O
1: güzel, çok.
0: yüzden çok isterdim burada büyümüş olmayı.
1: Çok bizimle, yani bizimle o hikayeleri paylaştığınız için ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler bugün konuk olduğunuz için de.
0: Ben teşekkür ederim davetinize.
1: Bir gidilmeyen yolun daha sonuna gelirken sizleri The King's Den Days'le veda edeceğiz. Bu hafta biraz ada sesleriyle adayı egzotikleştirmeye, aslında tatil mekanlarını, tatile gidilen yerleri egzotikleştirmeyi konuştuk diyeyim dilimiz döndüğünce. Önümüzdeki hafta yeniden gidilmeyen yolda beraber olmak üzere. Hoşça kalın.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
4: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
5: Güdere giderken alnıda bir yağmur. Güdere giderken alnıda bir yağmur.
4: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 13 Eylül 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Her zaman gibi bugünkü radyo programımızı Manos Hadzidakis'in bir orkestra eseriyle başladık. 2007 yılında Yorgos Dalaras Atina'da verdiği konserlerden birini kaydedip CD olarak yayınlandı. Repertuar tamamen uyuşturucu ve alkole gönderme yapan şarkılardan oluşuyordu. Bu şarkılar Rebetko'nun ayrı bir kategorisini oluşturmaktadır. Bugün bu konserden iki şarkı seçtim. İlki Vasilis Tsitsanis, ikinci ise Anestis Delias'a ait. Anestis Delias İzmir'den, Vasilis Tsitsanis ise Tesalya'daki Trikala'dan geliyor. Sanat hoşumuza gitmeyen şeylere gönderme yapsa bile sanat olarak kalır. Hadi bu iki şarkıyı dinleyelim.

Yorgos Dalaras'ı dinledik. Şimdi de Panagiotis Tundas'ın bir şarkısıyla devam edeceğiz. Bu melodi Türkiye'de telgrafın telerine kuşlar mı konar adıyla biliniyor. Rumeli halk bir türküsü. Bu şarkıyı Haris Alexiou ve Agathonas Iakovidis'ten dinleyeceğiz.

0: Γεια σου, Χαρούλα μου.
1: Şimdi size iki rebetiko şarkıcısından bahsedeceğim. Kökenleri Yunan olmayan ama Yunan müziğinin gelişiminde büyük rol oynayan iki kadın. İkisi de Türkiye'den. İlki 1997'de İstanbul'da Saras Kinazi olarak doğdu ve Atina'da 2 Aralık 1980'de vefat eden Yahudi kökenli Yunan olup rebetiko ve geleneksel Yunan müziği şarkıcısıydı. İkinci şarkıcı ise 1922'de İzmir'den Pire'ye giden gemide doğdu ve 1957'de Atina'da genç yaşta öldü. Kökeni Ermeniydi. Roza Eskenazi ve Marika Ninu'dan bahsediyorum. Her birinden birer şarkı dinleyeceğiz. Roza Eskenazi bize Gel Gel adlı şarkıyı, ikincisi ise Vasilis Titsanis'in Yenithika Yanapono ya da Türkçe'de Acı Çekmek İçin Doğdum adlı şarkısını seslendirecek. Kayıt 1954 yılında yapılmıştır. Ninu'ya Takis Binis eşlik ediyor. Şarkının sözlerini Kostas Virvos yazdı. Bakın ne anlatıyor. Acı çekmek ve zulüm görmek için doğdum. Seninle tanıştığım anı ağır bir şekilde lanetliyorum.

Rosa Eskenazi ve Amerikanino Yudin Ledik. Ayvalıklı Stratos Pagyumcis ile devam ediyoruz. Tris manges, tris yero manges ya da Türkçe'de üç kabadayı, üç yaşlı kabadayı adlı şarkıyı seslendirecek. Beste Stavros Xarchakos'a ait, söz ise Christos Tipas'a. Üç kabadayı, üç yaşlı kabadayı dükkanıma girdiler. Bir köşeye oturdular ve benimle içmeye başladılar. Ama kafamız karışıkken ve sarhoşken her şeyi kırdık ve çok hasara neden olduk.

0: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Şimdi Sayın Akın Altan'ın Bertolt Brecht okumasını dinleyelim. Bay Altan'ın tüm kayıtlarını Cinema Sound Synopsis adlı YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Bertolt Brecht, Bay Conan'ın öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Gerçeklik üstüne. Düşünür Bay Conan'a öğrencisi Bay Devin geldi, dedi ki: "Gerçeği bilmek istiyorum." "Hangi gerçeği?" "Gerçek biliniyor. Örneğin balık ticareti yapanlarla ilgili gerçeği bilmek ister misin? Ya da vergileri ilgilendiren işlere ilişkin gerçeği? Eğer sana balık ticaretine ilişkin gerçeği söyleseler, gerçeği öğrendikten sonra balıkları için artık yüksek fiyatlar ödemeyeceğin için sana gerçeği söylemeyeceklerdir," dedi Bay Conan. Kötü de hiç ucuz değil. Bay Conan insanlar üzerine düşünürken kafası yoksulluğun dağılımı üstüne takıldı. Bir gün şöyle evinin içine bakarak sahip olduğu eşyalarda daha ucuzundan, daha kötüsünden, daha basitinden almayı istedi. Ve hemen bir marangoza gidip ona mobilyalarının vernik ve cilasını kazımasını söyledi. Ne var ki cilası kazındıktan sonra mobilyaların durumu basitlik yerine kullanılmaz eski püskü bir görünüm almıştı. Ama buna karşın marangozun hesabını ödemek zorundaydı. Üstelik bir de bu cilası kazınmış mobilyaları atıp yerine önceden istediği gibi ucuzundan, basitinden yenilerini almak zorunda kaldı. Bunu duyanlar güldüler Bay Conan'ın durumuna. Çünkü Bay Conan'ın basit görünüşlü, kötü mobilyaları cilalı ve vernikli olanlardan daha pahalıya gelmişti ona. Bunun üzerine Bay Conan, "Yoksulluğa özgü olan tutumluluk değil, tüketimdir. Ben sizleri bilirim. Sizin düşünceleriniz yoksullukla hiç mi hiç bağdaşmaz. Ne yazık ki benim düşüncelerim de varsıllıkla hiç uyuşmaz," dedi. Dostluk üstüne. Bay Conan dostluğa çok değer verirdi. Birini dostça da olsa oyalamak, birini olanakları içinde değerlendirmemek, birinin salt kendine dostça davranana dostça davranması, sıcak birini soğuk biri olarak, soğuk birini de sıcak biri olarak nitelemek dostça tavırlar değildir," dedi. Bay Conan ve Karar. Bir gün Bay Conan dostlarından birine aşağıdaki soruyu yöneltti. "Kısa bir zamandır evimin karşısında oturan bir adamla ilişkideydim. Ama şimdi artık onunla bu ilişkiyi sürdürme isteğim yok. Bununla birlikte bu ilişkiyi salt sürdürmek için değil, kesmek için de bir nedenim yok. Ama geçenlerde bugüne dek kiraladığı evi satın aldığında, hemen penceresinin önünde ışığı kesen, meyveleri neredeyse olgunlaşmış erik ağacını kestirttiğinin farkına vardım. Şimdi bunu en azından göstermelik ya da gerçekten onunla ilişkiyi kesmek için bir neden olarak görmeli miyim?" Birkaç gün sonra Bay Conan anlattıydı. "Bu herifle şimdi kestim ilişkiyi. Düşündüm, herif birkaç ay önce evin eski sahibinden ışığı engelleyen bu ağacı kesmesini istemiş. Ama eski ev sahibi meyveleri toplamak istediğinden bunu yapmak istememiş. Ve şimdi ev benim tanıdığım adamın üstüne geçtiğinde daha olmamış meyvelerle dolu ağacı gerçekten kestirtti. İlişkiyi onun kararsız davranışı nedeniyle kestim,"

Sayın Akın Altan'a çok teşekkür ediyorum. Ona sağlık ve yaratıcılık diliyorum. Brecht'in öykülerini okuduktan sonra Marie Queyrouz seslendirdiği bir Lübnan dini ilahisini dinledik. Rebetiko'ya geri dönüyoruz. 1940 yılında 25 yaşındayken daha iyi bir yaşam için Atina'ya gitti. Daha sonra Selanik'e kaçtı ve burada 4 yıl 1942-1946 arasında kendi dükkanını işletti. Orada Şevas'ın bitiminden sonra kaydedilen Bulutlu Pazar gibi en iyi şarkılarından bazılarını yazdı. İlk etkileri Vangelis Papazoglou ve Markos Vanvakaris'in şarkılarıydı. Vasilis Tsitsanis'ten bahsediyorum. Şimdi de Tsitsanis'in müzikiyle iki Allegro parçası başlıklı orkestra eserini çalmasını dinleyelim.

Mikis Theodorakis'in iki şarkısıyla devam edeceğiz. Şiir Nobel Ödülü Odysseas Selitis'e ait. İcra eden Grigoris Bithikotsis.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Kapanışımızı John Williams'ın Schindler'in Listesi filmi için yazdığı bir eserle yapacağız. Gelecek hafta aynı saate, aynı köprüde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cansun Mançer'e teşekkür ederiz.
1: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Sal.

0: Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 13 Eylül 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
1: Açık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
2: Reklamlar bitti.
11: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
12: Hi, Tim.
11: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: But if we're to have a perfect understanding,
2: this time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
6: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugün Afrikon'un son pazarı, hafta içinde artık akışta olacağız Apaçık Radyo'da. Umarım yine hafta içleri de denk geliriz. Bugünün konuğu Antibalas, New York'tan çıkan ve Afrobeat'i, funk, caz ve farklı seslerle harmanlayan bir grup. Fela Kuti'nin müziğinden ilham alıyorlar. Enerjik ritimleri ve güçlü üflemeleriyle gerçekten içine çekiyor müziği. Şimdi Antibalas'a kulak vereceğiz. Yeni albümlerinden, son albümlerinden ve eski albümlerinden parçalar çalacağız. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Keyifli dinlemeler.

Antibalas'ın omurgasını grubun kurucularından da olan bariton saksafoncu Martin Perna ve uzun yıllardır grupta gitarist olarak yer alan Marcos Garcia oluşturuyor. Sürekli değişen kadrosuna rağmen net bir müzikal kimlikleri var. Sosyal farkındalık ve kolektif bir müzikal güç ve bir aradalığa inanıyor. Bunlar grubun kimliklerini oluşturan temel taşlardan biri. Hourglass albümü grubun Grammy'ye aday gösterilen Foo Chronicles albümünden sonra yayınladıkları ilk stüdyo albüm ve yanılmıyorsam 10. stüdyo albümleri. Aynı zamanda Antibalas'ın 23 yıl boyunca sesi ve sahnedeki yüzü olan Duke Amoyo'nun ayrılışından sonraki ilk albümleri. Bu büyük değişim karşısında grup yönünü köklerine çeviriyor. Vokal arayışlarına girmek yerine sahnede birlikte çalan 11 müzisyenin saf enerjisine güveniyor gibiler. Şimdi albüme kulak vermeye devam edeceğiz.

Az evvel kulak verdiğimiz albümün isim parçası olan Argulas daha kozmik bir alanda geçiyor gibi. Lakeyba Rock'a göz kırpan sertliğiyle öne çıkıyor. Kapanıştaki yani birazdan çalacağımız Oasis ise doğayla iç içe ferahlatıcı bir flüt yolculuğu gibi kurgulanmış albümde. Antibalas için çok şey değişmiş olabilir. Yani Duca Maio'nun ayrılması büyük bir etki yaratmış olabilir ama funk ve afrobeat'e olan bağlılıkları hiç değişmemiş. Argulas albümü ise bunun gerçekten güzel bir kanıtı. Numarasız, filtresiz ve tamamen antibalas. Ve tam da bu yüzden insanın içine su serpen bir albüm. Şimdi son parçaları Oasis'e kulak vereceğiz. Ardından Afrika'nın devam edecek.

Sırada Nijer'in kuzeyinden Tuareg coğrafyasından bir grup var. Tistas, sözle, gitarla, hatırlamakla ilgilenen, direnmenin müziğini yapan Tistas. Grup söz yazarı ve gitarist Moussa Albade'nin öncülüğünü yaptığı bir grup. Ve Nijer'de Tuareg halkı için sembolik bir öneme sahip bir kasabada yaşıyorlar. Tabii bu kasaba sadece bir coğrafya değil, sürgünün, direnişin ve hafızanın da adı Tuaregler için. Tistas tama şeklinde sütunlar demek. Geleneksel berberi çadırlarını ayakta tutan sütunları anlatıyor. Bu isim grubun müzikle savunduğu ve görünür kılmak istediği aslında kültüre olan bağlılığını anlatıyor. Tistas'tan 2019'daki albümü Amanar'dan parçalar çalacağız. House of Nakal ve Thomas Apaçık Radyo'da sizlerle. Keyifli dinlemeler.

Grup Tinariven, Bob Marley ve Dire Straits'ten ilham aldığını söylüyor. Çöl bluzu, reggae ve rock. Bu üçlü aslında bugün Tistas'ın gitarlarındaki sound'da duyulabiliyor rahatlıkla. Ama tabii ki müzik sadece ilhamdan doğmuyor. Albade yani grubun kurucusu çocukken ülkesinin ordusunun ailesinden bazı kişileri katlettiğine tanık oluyor birebir. Ve bu insanlar aslında halkın özgürlüğünü ve binlerce yıllık bir kültür için daha iyi günleri dile getiren şarkılarıyla biliniyorlardı. O noktada bir şey netleşiyor. Silahlar sadece felaket getiriyor ve tıpkı Tuareg Blues'un öncüleri gibi Albade de başka bir yol seçiyor. Gitar çalmayı öğreniyor, şarkılar yazıyor. Barış, bağımsızlık ve hatırlamak için yapıyor tüm bunları. Tistas'ın müziği ham gitarlar, tekrar eden riffler ve çöl bluzu açıkça politik bir dil taşıyor. Bu müzik süslenmiyor, yumuşatılmıyor. Olduğu gibi geliyor kulağa. Şimdi Tistas'tan son bir parça dinleyeceğiz. Bize şunu söylüyor aslında, bize şunu hatırlatıyor. Bazı coğrafyalarda gitar sadece bir enstrüman değil, bir hafıza, bir itiraz, bir hayatta kalma biçimi. Tistas'tan ve bugün bunu aldık. Afrika'nın sonuna geldik bu haftalık. Bir sonraki hafta umarım yine başka bir itirazla, başka bir dirinçle karşılaşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
1: Gelecek istasyon Kavataş Üniversitesi'nin kalabalık bir yer başlığı kullanmalıdır.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Lale Kızılca ve Defne Kılıç'a teşekkür ederiz.
3: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 116. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 116. fasikülünde New York çıkışlı indie rock grubu Les Savoy Faun'un 1999 tarihli ikinci uzun çaları The Cat and the Cobra'yı dinleyeceğiz. Les Savoy Faun, 90'ların ikinci yarısında üniversite arkadaşları tarafından kurulmuş bir grup. Dönemin Fugazi ile genele yayılan hardcore ve noise rock dokusunu kendine rehber belirlemiş. İlerleyen zamanlarda da ve bana göre bugün dinleyeceğimiz albüm ile Les Savoy Faun kendine has bir sound'a evrilmeyi başarmıştır. Düzenli albüm yayınlamak yerine uzun aralar ile işlerini paylaşarak takipçilerinde merak uyandırmayı başarmışlardır. Hatta bir dönem grup elemanlarının sadece ara verdiklerini ifade etmelerine rağmen inatla dağıldıkları haberleri paylaşılmıştır. Les Savoy Faun harika kayıtlar verse de kesinlikle canlı izlenmesi gereken bir ekip. Özellikle vokalist Tim Harrington'ın sahne performansı bunu destekler şekilde ilerler. Hiç durmadan hareket eden, abartılı kıyafetler giyen ya da hiç giymeyen Harrington tüm enerjisini harcamaya çalışırken grup elemanları oldukça ciddi ve kendini vermiş şekilde çalmaya devam eder. Günlük hayattan, şehirden, arkadaş kazıklarından bahseder Les Savoy Faun. Sıkıcı olduğunu düşündüğümüz hayatta alıştığımız detayların nasıl da hayatımızı ya da ruh halimizi etkilediğinden dem vurur. Les Savoy Faun aslında rockstarlık camiasında bir tepki olarak doğan ama kendi pozırlığı ve inatla takınılan cool tavırları ile tıpkı punk gibi planlanmış bir şekilde dönüşen indie içerisinde o görselliği ve snobluğu reddeden bir noktadadır. Hatta her ne kadar o kadar uca gitmeseler de Les Savoy Faun indie'nin törpülenmiş bottle surfers olma yolunda oldukça başarılıdır. Evet, bu pazar yine 90'lar sonundan bir albüm olan Les Savoy Faun'un ikinci uzun çaları The Cat and the Cobra'yı hep beraber dinleyeceğiz. Önümüzdeki pazar görüşene dek dayanışma ve sevgiyle kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Lale Kızılca ve Defne Kılıç'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şeniz Pamuk'a teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar Apaçık Radyo'da. Önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı, Eylül ayının son pazar gecesindeyiz. Yılın üçüncü çeyreğini önümüzdeki hafta içi terk edeceğiz. Eylül'ü kaçırmadan 50 yıl geriye dönelim. Bakalım 50 yıl önce bu zamanlarda Eylül ayında radyolarda hangi şarkılar sıklıkla çalmış tüm dünyada. Açılışta bir Beethoven yorumu vardı. Beethoven'ın 5. senfonisini Walter Murphy orkestrasıyla birlikte işte böyle yorumladı. A Fifth of Beethoven ve 1976'nın en popüler şarkıları arasına girdi. Daha sonra Saturday Night Fever adlı filmin müzikleri arasında da yer verilerek popülerliği katlayan bir şarkı. Walter Murphy'nin kariyerini de oldukça olumlu yönde etkilemiş. Normalde reklam müzikleriyle hayatını kazanan bir müzisyenken bu albümle daha doğrusu bu albümün bu şarkının yer aldığı albümle beraber, ama tabii burada A Fifth of Beethoven yorumunun etkisi büyük. Kariyeri meşhur bir funk müzisyeni olmasına katkı sunmuş. Devam edeceğiz. Sırada George Benson var. 1976 yılında yayınladığı Breezin albümünden bir Leon Russell şarkısı, This Masquerade çalacak. Şarkı Leon Russell'a ait, fakat George Benson yorumu tüm dünyada şarkıyı farklı bir mertebeye taşıyan etkili bir yorum. Benson önemli bir caz gitaristi. Bu şarkı da hani bir caz şarkısının kolay kolay erişemeyeceği mertebeye erişiyor. Ana akım anlamında şarkı da yılın kaydı kategorisinde bir Grammy ödülü alıyor. 50 yıl önce uzun bir şarkı, Fifth of Beethoven'ın ardından George Benson'la devam ediyoruz. Apaçık Radyo'da saatler 11'i vurana dek sarhoş atlar zamanı.

Harika bir This Masquerade yorumu dinledik. George Benson klasiği olarak şarkı aslen Leon Russell'a aitti. Devam ediyoruz. 50 yıl önce Eylül ayında 1976'da radyolarda sık çalan, listelerde yer alan şarkılardan latif bir seçkiyle alıcılarınıza konuk oluyoruz bu akşam. Sırada Alice Cooper var. Dinleyeceğimiz şarkıların bir kısmı liste başı, bir kısmı da listelerde geride kalmış olsa da radyoları ziyaret etmiş. Alice Cooper Goes to Hell, 1976 tarihinde yayınladığı albüm. Alice Cooper'ın bu albümde yer alan bir balat I Never Cry dinleyeceğiz. Ardından Fleetwood Mac gelecek. Grubun kendi adını taşıyan albüm. Tabii Buckingham ve Steve Nicks'in, Lindsey Buckingham ve Steve Nicks'in gruba katıldıktan sonra değişen seyrinin ilk albümü Fleetwood Mac. Albüm aslında 75 yılına ait fakat dinleyeceğimiz şarkı Say You Love Me, bir Kristen McVie bestesi, bir yıl sonra albümden çıkan geç tekliler arasında yer aldığı için listelere de geç girmiş. Önce Alice Cooper I Never Cry, ardından Fleetwood Mac Say You Love Me.

Fleetwood Mac, Say You Love Me dinledik. Henüz Rumours albümü ortada yokken radyolarda tercih edilen Fleetwood Mac şarkılarından biriydi. Devam ediyoruz sırada. Elton John var, İngiltere'ye geçiyoruz bir anda. Kiki Dee ile beraber kaydedip yayınladığı bir tekli bu. Don't Go Breaking My Heart dinleyeceğiz. Yayınlanır yayınlanmaz önce İngiltere'de bir numara oluyor, sonra İngiltere'den tüm dünyaya yayılan bir şarkı, gecenin en neşeli şarkılarından biri müzikal özellikleri itibariyle. Ardından Boz Scaggs gelecek. Six Degrees adlı albümleri 1976 yılında yayınlanıyor ve albümde öne çıkan işlerden biri Lowdown.

Apaçık Radyo'dasınız. Sarhoş Atlar zamanı devam ediyor. Az önce Busy Cax Lowdown adlı şarkısıyla programa konuk oldu. 1976 tarihli Silk Degrees albümünde yer alan bu şarkı aynı zamanda Grammy ödüllü. Albümün bir diğer özelliği de kayıtta yer alan müzisyenler arasında sonradan oldukça meşhur olacak Toto grubunun üyelerinde yer alması. Jeff Porcaro ve David Paich'in performansları bir anlamda Toto'nun yolunu açmasına neden oluyor. Stüdyo müzisyenliği olarak epey bir şöhrete sahip oluyorlar tabii 70'lerin sonunda. Devam edelim, 1976'dayız, 50 yıl öncesinin radyolarından seçkiler gönderiyoruz. Şimdi Aerosmith var, 76 tarihli Rocks albümüne uğrayacağız. Albümün genel çizgisinin dışında kalan sakin bir şarkı. Albüm daha sert ve ritmik şarkılardan oluşuyor, Rocks albümü. Dinleyeceğimiz şarkı Home Tonight. Ardından Alan Parsons'ı ağırlayacağız. Evet de grubu ile birlikte 76 onların da Edgar Allan Poe'nun eserlerini yorulmadıkları Tales of Mystery and Imagination adlı konsept albümlerini yayınladıkları yıl. Biz de bu albümden The System of Dr. Tarr ve Professor Feather adlı şarkıyı seçtik. Peş peşe Aerosmith ve Alan Parsons alıcılarınıza geliyor.

The Alan Parsons Project, The System of Dr. Tarr and Professor Feather adlı şarkıyı dinledik. Vokallerde John Miles vardı. Devam edelim. Sırada Thin Lizzy var. 76'da Jailbreak adlı albümleri yayınlanıyor ve uluslararası çıkış albümü olarak kayda geçiyor. Bu albümde oldukça keyifli, benim de çok sevdiğim bir şarkı var. Cowboy Song. Konserlerin vazgeçilmez şarkılarından biri olacak tabii yayınlandıktan sonra. Cowboy Song dinleyeceğiz dolayısıyla. Cowboy türküsü. Ardından ZZ Top gelecek. 70'lerin ikinci yarısı. Onların da Tejas adlı albümlerini yayınladıkları dönem 1976 yılında. Grubun tabii daha çiğ dönemleri, daha işte blues ve country etkileşimli o kirli sounduyla öne çıktığı dönem, elbette Billy Gibbons'ın gitarları ön planda bu albümden de It's Only Love adlı şarkıyı dinleyeceğiz. O tarihte tabii henüz ZZ Top ticari patlamasını gerçekleştirmedi, bunun için birkaç yıl daha beklemeleri gerekiyor.

ZZ Top, It's Only Love dinledik ve programın bu haftada sonuna geldik. Kapanışı 70'lerin bir başka klasiğiyle yapacağız. Blue Oyster Cult, 50 yıl önce bu zamanlar radyoların en çok çaldığı şarkılardan biri. Klasik rock radyolarında dünyanın her yerinde hala çalıyor olabilir. Don't Fear The Reaper geliyor. Ben Akif Prakatlar. Teknik masada Selahattin Çolak sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şenis Pamuk'a teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
6: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

Herkese iyi geceler. Burası Apaçık Radyo İstasyonu. Zifir başladı. Ben Uğur Çıkrıkçılı. Bu hafta ilk sen yok. Bir iklim değişikliği toplantıları nedeniyle şehir dışında mikrofonda sadece ben olacağım. Programa Rose Tattoo'dan Nice Boys parçasıyla başladık. Rose Tattoo 1976'da Avustralya'da Gary Angry Anderson ve arkadaşları tarafından kurulmuş bir grup. Sound'dan anlaşılacağı üzere AC/DC ile çok benziyor. Aynı dönem grupları zaten. Hani bir atanamamış AC/DC diyebiliriz. 78 tarihli yine grubun ismini taşıyan Rose Tattoo albümünden geldi. Hani bir heavy pop rock tanımlaması neyse bence Rose Tattoo'ya da çok uyan bir genre ve tarz. Bu sene 50. yıl ve veda turnesi yapıyorlardı. Hatta Wacken konuştuğumuz zaman ismini de geçirmiştik. İlk sen de izlemişti. Ondan sonra bir iki konser daha verdiler. 8 Ağustos Köln konserinden sonra Gary Anderson bir dolaşım sistemi, bir kalp rahatsızlığı yaşıyor. Avustralya'ya döndükten sonra da bir iki hafta sonra da hayatını kaybediyor. Angry Anderson'ın ruhuna da bir merhaba demiş olduk bu sayede. Tabii bu albümde ilginç One of the Boys, Nice Boys, Bad Boy for Love gibi birçok parça var. Bunları dinlerken de ülkemizde de benzer denemeler olduğunu hatırlıyoruz. Hemen hatırladım. Birkaç iyi adam gidiyordu kızlara, birkaç iyi adam uçacaktık yıldızlara parçasını da hatırlatmış olalım. O da nadide Türkçe parçalardan biridir. Evet. Rose Tattoo'dan sonra kuzeye uzanacağız. Yine programda da daha önce çaldığımız, sevdiğimiz gruplardan biri olan Enslaved'den Tales of Trees parçası geliyor. Yakın zamanda birkaç gün önce çıkmış olan bir parça. Liriklere baktığımız zaman Enslaved'in aslında iyi becerdiği böyle doğanın görkemi ve akışıyla beraber insan ruhsallığına geldikleri bir köprü parçası birçok parçasında olduğu gibi işte ağaç metaforu da burada önemli bir yer tutuyor. Bu üçüncü parçası yeni çıkacak albümlerinden bu ay ya da önümüzdeki ay galiba onun çıkması gerekiyor albümün. Ki bence bu üç parça içerisinde en akılda kalan sıkı parçalardan biri eminim konserde de seyircileri de coşturacaktır. Özellikle ritim gitarlar burada çok akılda kalıcı riffleri var. Bakalım hani albüm neler vaat edecek bizlere yakın zamanda göreceğiz, dinleyeceğiz. Enslaved'den Tales of Trees geliyor.

Enslaved Tales of Trees'i dinledik. Şimdi yine kuzeyde kalıyoruz biraz daha. Rune Magic gelecek. Nicholas Rudolfsson'un tek kişilik projesi. 93 yılında daha çok İsveç death metali ayarında bir tarzdan daha sonra zaman içerisinde death doom'a evrilen bir tarzı var. Yani gerçekten nitelikli işler yapıyor. 7 albüm çıkartmış durumda. İşte session gitaristlerle ya da albümlerdeki aldıkları destekle 7 albüm çıkarttı. Özellikle son albümlerde o okült hava sözlerle müziğin uyumu gerçekten etkileyici diye düşünüyorum. Rune Magic'ten de The West That Knows No Shape'i dinliyoruz.

Tuğla gibi bir Doom Death parçası dinledik. Room Magic'ten geldi. Şimdi biraz kıta Avrupa'sında güneye doğru ineceğiz. Fransa'ya geçiyoruz. 2013 tarihinde kurulmuş olan Ephanema. Tabii Fransızcası farklı da söylenebilir. The Sovereign parçası gelecek. Nitelikli bir senfonik death metal grubu olduğunu düşünüyorum. Hatta Marion Bascal'ın bir underrated bir kadın ekstrem vokalisti olduğunu da kanayım dinledikçe. Gerçekten Marion daha iyi yerler, daha ön planda, hatta grupta, Fenema'da daha ön planda olabilir, daha görünür olabilir diye düşünüyorum. Evet, dediğim gibi iyi bir senfonik death metal parçası The Sovereign. Şimdi Fenema'dan onu dinliyoruz.

Efendim madam, The Sovereign parçasını dinledik. Şimdi sırada yine ülkemizde de oldukça fazla bir dinleyici kitlesi olan Orbit Culture'dan Nuclear God gelecek. Nuclear God yakın zamanda çıkmış olan EP'si. Yani dinledikçe Metallica, Gojira, Meshuggah, Lamb of God sound'unu çok sık duyuyorum. Hemen böyle çarpıyor geldikçe. Bu grupların da Türkiye'deki hatır sayılır bir dinleyici kitlesi olduğunu da düşünecek olursak da hani Orbit Culture'ın tutması, konserlerde iyi bir seyirci toplaması ve şaşırtıcı olmuyor. Evet, yakın zamanda çıkmış olan parçaları Nuclear God ile Orbit Culture dinliyoruz.

Nitelikli bir groovy death metal parçası dinledik Orbit Culture'dan. Şimdi sırada yakın zamanda benim keşfettiğim bir grup var. Finlandiya'dan. Hani albüm ismi, şarkılar hepsi Fince. Grubun ismi de death metal parçası dinledik Orbit Culture'dan. Şimdi sırada yakın zamanda benim keşfettiğim bir grup var. Finlandiya'dan. Hani albüm ismi, şarkılar hepsi Fince. Grubun ismi de

Industrial Hardcore diye niteleyebiliriz. 2026 Kadotus albümünden geliyor. Evet, yani benim çok tarzım ve ilgi alanım olduğunu söyleyemem ama meraklısı için, bu tarz takipçileri için de bir kulak vermek gerekebilir bu Fin grubuna. Evet, onu dinliyoruz şimdi.

İsmini söylemekten imtina ettiğim film gruptan sonra bu sefer de ülkemizden bir grup çalmak istiyorum. Yakın zamanda Bosphorus Fest'te de sahne aldılar. İlk sen festivali takip etti. Önümüzdeki hafta üzerine de biraz konuşuruz diye düşünüyorum. Ben de merak ettiğim gruplar ve performansları var. Neler olup bitti? İlk gözlemlerini ilk senden dinleriz. Şimdi sırada Kepra var. Anadolu ritimleri ve Orta Doğu ritimlerinde kullandıkları böyle symphonic folk, death metal diyebilirim tarzlarına. Oldukça da paterne yükselen festivallerde yer bulan bir grup. Biraz Septic Flesh etkisinin de olduğunu düşünüyorum. İki albümleri var. Kanserology Divine debutlarından Atra Hassis'i dinliyoruz şimdi.

Capra'dan Atrahasis'i dinledik. Şimdi de Rusya'ya uzanalım. Bu programda epey çeşitli ülkelerden gruplar çaldım. Sıradaki grup Bjarm. Bjarm'ın iki albümü var. 2010'lu yıllardan beri yanlış hatırlamıyorsam aktif olarak devam ediyorlar çalışmalarına. Yine Symphonic Black Death tarzı diyebilirim. Yaptıkları müziğe Dimmu Borgir'in Aseptic Flesh etkisi de dinledikçe kulağıma çalınıyor. Car From Dust albümünden In the Deepest Abyss parçası gelecek. Vokallere de yine dikkat çekmek istiyorum. Nadezhda Potockaya yine bu alanda böyle bir yıldızı parlaması gereken kadın ekstrem vokalistlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bjarm'dan In the Deepest Abyss şimdi radyomuzda.

Rusya'dan bir Yarm grubundan In the Deepest Abyss parçasını dinledik ve programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta mikrofonda tek kişiydim. Umarım gecenin bu saatini daha da karanlık hale getirebilmiştir bu playlist sizin için. Çıkışı da İtalya'dan Omnium Malice Est grubuyla yapacağız. Daha doğrusu bu bir One Man Project. İsmini bilmiyorum. Urukai takma mahlası kullanıyor. Atmosferik, melodik black metal tarzında işler icra ediyor. Ve bilindik bir parçanın da cover'ıyla bu hafta Zifir'e veda ediyoruz. Moonspell'ın en bilindik parçası Alman Mater'i Omnia Malis Est yorumluyor. Herkese iyi geceler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm sesleri
6: Apaçık Radyo.
7: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
8: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

Apaçık Radyo'da Klang'tan herkese iyi geceler. Bu gece yarısı ilk olarak Manchester'dan Space Africa'ya kulak verdik. Quiet Storm isimli yeni albümlerinin açılış parçası Vanity ile. Axel Fanyo'nun soprano vokalinin elektronik ve orkestral dokuların üzerinde neredeyse bir film sahnesi yarattığı bir parçaydı bu. Space Africa elektronik müziği ambient, dub, soul ve deneysel seslerle buluşturan kendine özgü bir ikili. Müziklerinde Manchester'ın gece atmosferini, melankolisini ve şehir hissini güçlü bir şekilde duyuyoruz. Son yıllarda da Rainy Miller ve Cobisey gibi isimlerle yaptıkları çalışmalar bu ses dünyasının giderek genişlemesini sağladı. Yeni albümleri Quiet Storm 2021 tarihli Honest Labor'dan 5 yıl sonra geldi. Bu kez ses dünyalarını biraz daha genişletiyorlar albümde. Opera vokallerinden spoken word'e, elektronik dokulardan daha sinematik bölümlere kadar farklı katmanlar var. Bu arada Klein, Tony Nyoko gibi isimler de konuk olmuş kayda. Quiet Storm ismi de tesadüf değil. 70'lerde gece radyolarında soul ve R&B'nin daha sakin, daha atmosferik tarafını tanımlayan bir terim bu. Space Africa ise bu gece hissini alıp kendi elektronik dünyalarından geçirmiş. Müzikleri hem çok modern hem de geçmişteki siyah müzik gelenekleriyle de sıkı bir bağ içinde. Sırada albümün kapanış parçası Regards var.

Klang'da Almanya'dan Stuttgart merkezli prodüktör Michael Fiedler'ın Ghost Dubs projesine geçtik ve yeni albümü Oblique'den Cold Data'yı dinledik. Ghost Dubs, Dub Techno ile Ambient, Drone ve deneysel elektronik müzik arasında oldukça karanlık bir alan yaratıyor. 2024'te yayınlanan ilk albümü Damaged ile dikkat çekmişti Fiedler. Yeni albümü Oblique ise bu dünyayı daha da derinleştirmiş. Bu kez ritimler daha geride. Baslar daha ağır, sesler de daha bulanık ve sinematik. Fiedler'in müziğinde Jamaika dub geleneğinin yanı sıra Berlin'in dub tekno mirasını da hissetmek mümkün. Ama Oblique sadece bu etkilerin bir devamı değil. Sesleri bozarak, yankıları uzatarak ve ritimleri neredeyse tamamen eriterek daha soyut bir atmosfer kuruyor albüm. Bazı parçalarda müzikten çok bir mekanın içindeymiş hissi oluşuyor. Albümün bir başka ilginç tarafı da Fiedler'in sinemayla kurduğu ilişki. Yakın zamanda Sound of Falling isimli filmin müziklerini hazırlamıştı. Film 2025 Cannes Film Festivali'nde jüri ödülü kazanmıştı. Jüri özel ödülü demek istedim. Bu sinematik yaklaşım Oblique'de oldukça belirgin. Şimdi yine Ghost Dubs'tan Oblique albümünden Attack isimli parçayı dinliyoruz.

0: Clank'ta Chain Reaction'ın en karanlık ve gizemli kayıtlarından birini, Hallucinator'ın Landlocked albümünü dinledik. Daha doğrusu bu albümden yine Hallucinator isimli parçayı dinledik. Dub Techno, Dub Noise, Ambient ve Psikoakustik deneylerin birbirine karıştığı, tamamen kendine özgü bir dünya kuran bu albüm aslında 98-99 yıllarında çıkan 3 Hallucinator EP'sinin ilk kez plak formatında bir araya gelmiş hali. Derin yankılar, ağır ve mekan algısını bozan sesler içeren 75 dakikalık hipnotik bir yolculuk. Klang'ın artık sonuna geldik. Sonunda Actress'in yeni albümü Radical Frame'den Sheets'i dinleyeceğiz. 17 dakikalık, yaklaşık 17 dakikalık bir parça. Actress'i yaklaşık 20 yıldır elektronik müziğin sınırlarını sürekli yeniden kuran isimlerden biri olarak dinliyoruz. Hikayesinde önce futbolculuk var, ardından Londra'da DJ'lik ve prodüksiyon geliyor. Bilgisayarlarla, sesle ve kayıt teknolojileriyle kurduğu ilişki zaman içinde onu oldukça kendine özgü müzikal bir dile taşıdı. Radical Frame biraz bu yolculuğun özeti gibi. Albümün ilk bölümünde kısa, parçalı elektronik eskizler var. House, Technogram ve deneysel elektronik müzik birbirinin içine giriyor. Ama albümün sonuna geldiğimizde bütün bu hareket birden genişleyip açılmaya başlıyor. Sheets de zaten albümün son parçası. Parçada rapper ve prodüktör Rainy Miller'ın sesini duyuyoruz. Miller'ın vokali burada klasik anlamda bir rap performansından çok zihnin içinden geçen düşünceler gibi kullanılıyor. Ses zaman zaman radyodan geliyormuş, zaman zaman da uzak bir odada kalmış gibi duyuluyor. Sheets'in bence en güzel pardon. Bence en güzel tarafı da burada. Parça bir dans müziği fikrinden yola çıkıp sonunda neredeyse ambient bir iç monoloğa dönüşüyor. Parçayı Rainy Miller'ı düşünerek gönderdiğini söylüyor bu arada Actress ve Miller'ın da neredeyse hemen geri dönerek vokalleri oluşturduğunu belirtiyor. Şimdi Actress ve Rainy Miller'dan Radical Frame albümünün kapanış parçasını dinliyoruz. Sheets. Clank'ta haftaya aynı saatte yine gece yarısında Apaçık Radyo'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Outside.

cry over. Don't cry over them. They all moved on.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo müzikleri.